rengi melal, hazanla inim inim duyduğum yaz. Bahin rengi melal, hazanla inim inim duyduğum yaz. Bahar.

dinlediğim şarkı tın tın nabızlarımızda, ruhumdaki hafakan. İç murakabe deyip kendimi dinliyorum. Gördüğüm çerçevede yapayalnız efkarım. Bir mum macerası yanıyor ve eriyorum. Olsaydı aydınlatmak bari yanarken karım.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hudeybiye denilince akla iki önemli esas geliyordu. Birincisi sulh, ikincisi biattı. Biat ayetlerle övülmüştü. Hadis-i şeriflerle müminlerin hayatında belirgin bir yer tutmuştu. Biat kelime olarak karşılıklı bir karara varıp onun üzerine el sıkışmak demekti. El tutarak veya el sıkışarak rıza belirtmeye de biat denilmişti. Biatın kuşatıcı manası ise İslam'a gönül verip iman ettiğini ya da bir kimseyi veya devlet başkanını tanıdığını ifade eden ahide biat denirdi. Peygamber Efendimiz iman iklimine girenlerden, İslam'la şereflenenlerden biat alıyordu. Bu biatların bağrına yatan manalara baktığımızda nice inceliklerin var olduğunu görüyoruz. Hazreti Enes radıyallahu anh bize Hendek kazımı esnasındaki sahabe-i kiramın hep bir ağızdan okudukları beyti naklediyor. Biz Muhammed'e biat edenleriz. Can taşıdığımız sürece cihat sözü verenleriz. Allah'ın Resulü şerefli arkadaşlarına karşılık olarak Allah'ım gerçek hayat elbette ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire kerem et. Onlar buna layıktır diye cevap veriyordu. Biatın bağrında yatan manalardandı. Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka ilah olmadığını, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah yolunda oluşun, Resulünün izinde oluşun, bir ömür Allah ve Resulüne sadık kalışın ifadesiydi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Avf bin Malik el-Eşcai anlatıyor. 7-8 ya da 9 kişiydik. Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Resulullah Efendimiz bize Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz Resulullah'a kısa bir zaman öncesi biat etmiştik. Ya Resulallah dedik. Biz sana biat etmiştik. O yine Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Efendimiz böyle deyince ellerimizi uzattık ve sana biat ediyoruz ya Resulallah dedik ve sorduk. Sana biatımız ne üzere olacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselam yalnız Allah'a kulluk edecek. Yalnız ona ibadet edecek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksınız. 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Size verilen emir

0: emirleri ve yasakları dinleyecek ve itaat edeceksiniz buyurdu. Sonra da sesinin tonunu daha bir düşürerek insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyurdu. Ah bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Sonraki yıllarda o mecliste bulunan sahabilerden bazılarını gördüm. Atının üzerindeyken yere kırbacı düşse onu yerde duran birisinden istemiyor, inerek kendisi alıyordu diyordu. Müminler kardeşti. Birbirleriyle ileri boyutta bir dayanışma, bir kaynaşma içindeydiler. Haliyle müminlerin birbirlerinden bir şeyler istemeleri yasaklanan bir şey değildi. Peygamber Efendimiz, kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır buyuruyordu. Mümin kardeşlerine yardım için yüksek bir duyarlılık içinde olacaktı. Yardımlarına koşacaktı. Onların dertlerine derman olmak için büyük bir gayretin içinde olacaktı. Ama onlara zerrece yük olmayacaktı. Hep koşan olacaktı. Hep veren olacaktı. Hep yükleri yüklenen olacaktı. Ama hiçbir müminin imkanını kendisine harcamama duyarlılığı içinde olacaktı. Olabildiğince veren olacaktı ama alan olmayacaktı. Onların yükünü taşıyacaktı ama onlara hiçbir yükünü taşıtmama gayret içerisinde olacaktı. Peygamber Efendimiz, insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyuruyordu. Yüksek bir konuma işaret ediyordu. Kul ileri boyutta Rabbani iklimde olabilirse, gerçekte her şeyi evirip çeviren Rabbi Rahim olduğunu kavrayabilirse, sebeplerde bir güç ve kuvvetin olmadığını, asıl failin Rahman-ı Rahim olduğunu idrak edebilirse, haliyle ne isteyecekse Rahman-ı Rahim'den isteyecekti. Bu imanlarını hayatına büyük ölçüde hakim kılanların ulaşacakları bir noktaydı, bir mertebeydi. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biat isterken namazları kılacaksınız şeklinde beyanda bulunmuyordu. 5 vakit namazı kılacaksınız buyuruyordu. Namazın 5 vakit olduğunu ümmetin zihnine, kalbine oturtuyordu. Biat denildiğinde birinci ve ikinci akabe biatları gündeme geliyordu. Birinci akabe biatında bulunan Hazreti Ubade bin Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Ben birinci akabe biatında bulunanlardanım. 12 kişiydik. Resulullah gelin bana biat edin buyurdu. Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, insanlara zina iftirası atmamak, iyi ve doğru olan bir şeyde bana karşı gelip isyan etmemek üzere biat edin. Kim bu biate vefa gösterirse onun ecrini Allah-u Teala verecektir. Kim bu suçlardan birini işler ve dünyada iken bu suçunun cezasını görürse bu kendisi için bir kefarettir. Kim bir suç işlemiş, sonra Allah da onu saklamış, kimse bu suçu bilmemişse, o kişinin işi Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Biz ona bu şartlarda biat ettik diyordu. İkinci akabe biatı ise birinci akabe biatını tamamlayıcı ve hicrete hazırlayıcı bir özellik arz ediyordu. Buhari ve Müslim'de geçiyordu. Hazreti Ubade seslendiriyor. Biz Allah Resulüne hoşumuza giden gitmeyen, acı tatlı, iyi ve kötü günlerde itaat etmek, kendisine mesuliyet verilenlere karşı gelmemek, nerede ve ne durumda olursak olalım, Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasından, baskısından korkmadan, çekinmeden hakkı dile getirmek üzere biat ettik. ikinci Akabe biatında bir konu daha gündeme getiriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadınlarınızı, çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de o şekilde korumak üzere bana biat edin buyuruyordu. Bunun anlamı açıktı. Gün gelir Resulullah'ı koruma yolunda malları ortaya koymak gerekebilirdi. Canları ortaya koymak gerekebilirdi. O gün geldiğinde, o günler geldiğinde mallar da, canlar da seve seve ortaya konacaktı. Buna söz veriyorlardı. Bu konuda ahitleşme gerçekleşiyordu. Mekke fethinde de biat alınıyordu. O biatın özellikleri Akabe'de yapılan birinci biata benzerlik arz ediyordu. Peygamber Efendimiz o biatta kadınlardan da biat alıyordu. Biat sırasında iyi ve doğru olan bir şeyde sana karşı gelip isyan etmeyeceğiz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gücünüz, takatiniz yettiği derecede buyurdular. Bunun üzerine biat edenler Allah ve Resulü bize bizden daha merhametli dediler. Hudeybiye'de yapılan biat tüm dikkatleri kendine çekiyordu. Sahabe-i kiramın ifadesiyle ölümüne biat olarak ifadelendiriliyordu. Hudeybiye'de büyük bir olay gerçekleşiyordu. Bir anlaşma gerçekleşiyordu. Anlaşma metninin başlangıç ibareleri yazılırken büyük sorunlar yaşanıyordu. Sonra anlaşma metinlerinde sorunlar yaşanıyordu. Neredeyse açıkça Müslümanların zararına kararlara imzalar atılıyordu. Sahabe-i kiram bunu kabullenemiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz sesini yükseltiyor, yanlış yapılıyor diye itirazını yapıyordu. Bakara suresinin 216. ayetinde olabilir ki sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şeyle karşılaşırsınız da o şey umulur ki sizin için daha hayırlı olur. Bir şeyden hoşlanırsınız da o şey de sizin için şer olabilir. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruluyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirini tabiri caizse Hudeybiye anlaşması yapıyordu. Müminler bu anlaşmanın aleyhlerine olduğunu sanıyorlardı. Son derece üzülüyor, rahatsız oluyor, yer yer itiraz etmeye çalışıyorlardı. Fakat daha uzun bir süre geçmeden Hudeybiye anlaşmasının tamamen müminlerin hayrına olduğu ortaya çıkıyordu. Ayetin sonu öyleydi. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Müminler dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler isterlerdi. Onların kalplerinde iki dünyada da güzellikler içine olabilmek vardı. Muhakemelerini bunun için yorarlardı. Bunun için gayret ederlerdi. Bunun için çırpınırlardı. Doğru bildikleri, hak bildikleri, hayırlı gördükleri yolda gayret ederler, çabalarlardı. Ama bazen yanılmış olurlardı. Yürüyen hayat bunu önlerine sererdi. O zaman hemen yanlıştan dönerlerdi. Hayatın verdiği dersten derslerini alırlar, doğru olana yönelirlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz Hudeybiye günü Resulullah'a karşı keskin diyebileceğimiz bir tavır takınmıştı. Ama kısa bir süre sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gördü. Kendisi o gün konuştuklarım, yaptıklarım yüzünden hala oruç tutuyor, sadaka veriyor, köle azat ediyorum. Böylece hayır olacağı ümidini taşıyorum diyordu. Her zorluktan sonra kolaylık gelirdi. Her sıkıntıdan sonra ferahlık olurdu. Her yorgunluktan sonra bir dinlenme olurdu. Her karanlıktan sonra bir aydınlık gelirdi. Kula düşen sabırla yürümekti. Sızlanmadan yürümekti. Ulu bir çınar misali olabilmekti. Çınarların gölgesi engin olurdu. Gelenler gidenler gölgesinde huzur bulurlardı. Sükun bulurlardı, dinlenirlerdi. Çınar devasa gölgesini kimseden esirgemezdi. Kimseden bir şey de istemezdi. O sadece verirdi. O bir güvendi, o bir sığınaktı. Gölgesine pisliklere atanları bile görmezlikten gelirdi. Onun kimseden bir beklentisi yoktu. Ulu çınarlar öyle olurdu. Devler öyle olurdu. Engin gönüller öyle olurdu. Rahman-ı Rahim'e sığınanlar öyle olurdu. Onlar sabır dağlarıydı. Ayette öyle beyan ediliyordu. Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz her gün kılınırdı. Namaz mümin hayatında canlıydı, diriydi. Kulun Rabbi ile ilişkisini kuvvetli kılandı. Sabırla, namazla yardım istenecekti. O halde sabır da namaz gibi sürekli olandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzümü, hak nasip eylese görsem yüzünü, ya Muhammed canım arzular seni. Bir mübarek sefer olsa da gitsem, Kâbe yollarında tozlara batsam, hub cemalin bir kez düşümde görsem, ya Muhammed canım arzular seni. Ali ile Hasan, Hüseyin anda, sevdası gönüllerde, muhabbet canda, yarın mahşer günü hak divanda, ya Muhammed canım arzular seni. Yunus senin methin eder dillerde, dillerde, dillerde, her gönüllerde, arayı arayı gurbet illerde, ya Muhammed canım arzular seni.

Bu aşk bir bahri ummandır. Buna haddü kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Bunu bilen de ağır olmaz. Süre geldik ezeliden, pirim Muhammed Ali'den, şerab-ı la yezali'den, içenlerde humar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma âyâre. Düş İbrahim gibi nâre, bu gülşende yanar olmaz. Hak ile hak olanlara, kendi özün bilenlere, dost yolunda ölenlere, kan bahası dinar olmaz. Kıyamazsan başü cana, bırak dur, girme meydana. Bu meydanda nice başlar kesilir, hiç sorar olmaz. Bak şu Mansur'un işine, halkı üşürmüş başına, Enel Hakk'ın firaşına, düşenlere timar olmaz. Seyfullah sözünde mesttir, şeyhinden aldığı desttir, divane ra kalem nisttir. Ne söylese kanar olmaz.

Asrımızın zarif, düşünceli gençlerinden biri kederli elini temiz alnına koyarken fikretmek için çocukların susması, kuşların ve kedilerin uzaklaşması, haritaların üzerine bezlerin atılması, lambaların kısılması, kadınların bir vakit konuşmadan yaşaması gerekebilir. Ve açılabilir görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Her gün bir miktar kros, boksit, asit ve arenamız 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanabilir. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Eğer dualanmasaydı sesimiz, eğer yaradandan o güzel ağız açık ve seçik dilemeseydi, demeseydi, Allah sesinizi mağrıptan maşrika kadar duyursun. Düşünmezdim üzerinde, bilmezdim deli deli koşan küheylan. Bildim sensin sen, sen diri diri, diri şahım, diri şahım, diri diri, dirilt alemi, alemi, alemi, alemi. Çünkü 900 milyon Müslüman rüyalarını hatırlamadan uyanmıştır. Bunların üzerine ezan, ucu sancılar vuran, bir kırbaç olmalıydı her duyan, bağrını açmalıydı, akan kanı da, sevdayı da yorumlamaya almalıydı. Hayır, 900 milyon Müslüman tarihin hülyalarından vazgeçmiş olabilir. Ama ben, elim dizlerime vur kalk, Müslümanlar uyanın. Eller dizlere, vur kalk. Yumruklar dizlere, vur, vur. Ama ben, ama ben, ama ben, ama ben. Korku gerek tenlere, etim kalbur. Deşer bakışın, kıyar da kıyar. Korku gerek, reca gerek. Yanlış anlaşılmış olabilir. Sesini duyuyorum kendimin. Kelimeler kendinden emin değil. Yanlış anlaşılmış da olabilir. Aklım başımda mı? Değil. Ne sesimi duyuyorum, kaburgalarımın gelip artık kavuşamadıkları iniltiden, kulun korktuk şerrinden. Ağzımız yerlerde kaldı. Gerçek dilimizden akmadı. Kuldan korkarken, gel zaman, git zaman, bir hayat ki haşa, korkmadan yaradandan, ama elbet ruhumun vazgeçilmez akışı, baş çarptığım kayalıklar, ırmaklarımın altından akan ırmak, sandal safalarım, Marmara toprakları, ama söyle olmuşsa, yüzüme karşı söyle, neyi inkar ettim? Dilediğim en güzel hayat, çöplerin içinde rüya aradım. Düştümse eğer, sana bakarken düştüm. Başefendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz.

Sen dinç zaman, işte kuluçka. Bereketli taşan yağ küpleri gibi, parmaklardan akan çeşmeler gibi. Parmaklardan akan çeşmeler gibi. İşte sinem, kalabalık ve kendine zinde, kullardan pervasız nesillerden biri. Aha şeyh efendim, aha yüreğim. Göz kapanır, akıl susar, susar akıl. İstersen haydi, haydi, haydi, yeryüzünün bütün gümbürtülerini çağır. Çehrenden o azgın maskeyi dök. O evleri kedere boğ. Nasıl olsa her kucaklandığın dalgada bir gemi kadavrası gibi 200 yıl parçalandın. Mahşerinde uyanacaksın ağzının. Korkuyorum o nedenle. Başım eğik, dilim kapalı. Baş efendimiz, görüntümüz, sahnemiz, perdemiz. Korkuyorum, korkuyorum o nedenle.

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun.

balık değil, sanki bu bir okyanus. Tesbih etmekteydi karnında Yunus. Emir Hak'tan geldi, yuttuğunu kus. Tıpkı Yunus gibi avucunda taş, tesbih ediyordu sessiz ve yavaş. Bütün varlık onu tanır bilirdi. Davet etse ağaç yürür gelirdi. Yürürken toprakta izi kalırdı. Nübüvvetin nuru her şeyi bürür. Mucize olunca ağaçlar yürür. Nice bin kez dünya boşalıp dolmuş. Son Resul'le insan ufkunu bulmuş. Ağacın kökleri bir kalem olmuş. En güzel yazıyla anlatır onu. Bahtiyardır bence okuyan bunu. Süt annesi her an kol kanat germiş. Çocuk buya oynar kıra gidermiş. Bir ak bulut ona eşlik edermiş. Onunla birlikte gider dururmuş. Yakıcı güneşten onu korurmuş. Bu gerçeği bir de siz benden duyun. Yemin ederim ki yarılan ayın Resul'e benzeyen yanı olayın. Onun da mübarek kalbi yarılmış, iman hikmet konup sonra sarılmış. Sevr dağı bence dağlar yücesi, mağara önünden hicret gecesi, kafirlerin gelip geçti nicesi. İçeride peygamber bilemediler, kör oldu gözleri göremediler. Diz dize iki dost bu izbe yerde. Müşrikler yok diyor kimse içeride. Sanki gözlerine inmişti perde. Teselli ederdi Resul azimle.

0: dolaş ha dolaş. Gönüller tevhidle buluşur bir gün. İnsanlar barışıp uzlaşır bir gün. Bu din hedefine ulaşır bir gün. Erişince haktan bunca inayet, zırh üstüne zırh giymeye ne hacet? Neler çektim, neler dehrin elinden, ne sitemler duydum nadan dilinden. Tutmaz oldu kimsecikler elimden. İltica edince Resulullah'a, ne lütuflar gördüm şükür Allah'a. Bir ömür boyunca uğraştım durdum. Yıllar yılı nice hayaller kurdum. Dünya ve ahirete dair umudum, onun sayesinde hep gerçek oldu. Gözüm gönlüm şimdi huzurla doldu. Bir tuzaktır evham, fasit çemberdir. Unutma ki o bir hak peygamberdir. Rüyada gördüğü gerçek haberdir. Onun duyduğunu herkes duyamaz. Gözü uyusa da kalbi uyumaz. Vahye gebe ruhu onu yakardı. Çıkıp derin derin ufka bakardı. Gördüğü rüyalar bir bir çıkardı. Rüya olgunluğun göstergesidir. Nübüvvet beşerin son rütbesidir. İnsanlığı irşad etsinler diye, gaybın kapıları ancak Nebi'ye açılır, sunulur nice hediye. Peygamberlik haşa çabayla değil, dervişlik, sofuluk abayla değil. Her buyruğu onun derde devadır. Gül kokan nefesi cana şifadır. Ona lokman demek bence hatadır. Kime dokunduysa mübarek eli, şifaya kavuştu bir nice deli. Görülmedik afet Hicaz'ı vurur. Müthiş bir kuraklık kasar kavurur. Nihayet peygamber duaya durur. Duasıyla sanki gök iner yere. Ola ki gafiller mucize göre. Niyaz eyledikçe ulu hazrete, inmiş sağanak yağmur aciz ümmete. Yağmur sele dönmüş, seller rahmete. Derya gibi seli görenler şaşmış, sanarlar ki arim göleti taşmış. Nola şu aczimi bir atabilsem, güç verip şiire ses katabilsem, mucizelerini anlatabilsem. Bana bir şey deme, duyamıyorum, onu anlatmaya doyamıyorum. Şiirde hikmet var diyordu Resul. Kainatta nizam, her şeyde usul. İnsan için hedef kemale vusul. Ne kadar güzeldir inci dizince, değeri mi düşer dizilmeyince? Sanatkarın işi gerçekten zormuş. Ruh sancılarıyla kıvranıp durmuş. Onu övmek için hayaller kurmuş. Nerede peygamberlerin yüksek meali, nerede şairlerin kısım?
1: Çile. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dağım. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyarım.

acı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent, ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun, bir anda kül etti can elmasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun, kustu olsam afasım. Bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, işte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir rum yatağı son çare diye, bir kanlı şafakta bana çiğ horoz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor, mekanı bir satıh, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen, hakikat olsan da çekil, yetiş körlük, yetiş, takma gözde cam, otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın, benliğim bir kazan ve aklım kepçe, deliler köyünden bir menzil aşkın, her fikir içimde bir çift kelepçe. Kim küçülüyor eşya uzakta, gözsüz görüyorum rüyada, nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta, sonum varmış, onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap, bir fikir ki beyin zarında sülük. Selam, selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kötük. Yalvardım, gösterin bilmeceme yol. Ey yedinci kat gök, esrarını aç. Annemin duası, düşte perde ol, bir asa kes bana, ihtiyar aç. Uyku, katillerin bile çeşmesi, yorgan, Allahsıza kadar sığınak, teselli pınarı, sabır memesi, size şerbet, bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreniş, şehvet, karınca sarayı, kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece. Gördüm ki ateşte, cımbızda yokmuş, fikir çilesinden büyük işkence. Evet, her şey bende bir gizli düğüm. Ne ölüm telleri döktüm, nelerden. Dibi yok göklerden yeter ürktüğüm, yetişir çektiğim mesafelerden. Ufuk bir tilkidir, kaçak ve kurnaz. Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. Her gece rüyamı yazan sihirbaz, tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncım, bu kükürtlü duman nedir inimde? Camdan keskin, kıldan ince kılıcın, bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat, bir isim ver bana halimden, herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esbaplarım tutun elimden, aynalar söyleyin bana, ben kimim? Söyleyin, söyleyin, ben miyim yoksa arzı boynuzunda taşıyan öküz? Bela mimarının seçtiği arsa, hayattan muhacir, eşyadan öksüz. Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim, minicik gövdeme yüklü kafta. Bir zerreciyim ki arşa gebeyim, dev sancılarımın budur kaynağı. Ne yalanlarda var ne hakikatta, gözümü yumdukça gördüğüm nakış. Boşuna gezmişim yok tabiatta, içimdeki kadar iniş ve çıkış. Gece
bir hendeğe düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin. Sanki erdim çetin bilmecesine, hem geçmiş zamanın hem geleceğin. Açıl susam açıl, açıldı kapı. Atlas sedirinde mavera dede, yandı sırça saray, ilahi yapı. Bin bir avizeyle sonsuz maddede. Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik. Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İç içe mimari, iç içe benlik. Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur. Nizam köpürüyor, met vakti deniz. Nizam köpürüyor, ta çenemde su. Suda bir gizli yol, pırıltılı iz. Suda ezel fikri, ebed duygusu. Kaçır beni ahenk, al beni birlik. Artık barınamam gölge varlıkta. Ver cüceye, onun olsun şairlik. Şimdi gözüm büyük sanatkarlık. Öteler, öteler, gayemin malı. Mesafe ekinim, zaman madenim. Gökte saman yolu benim olmalı. Dipsizlik gölünde inciler beni. Diz çök ey zorlu nefs, önümde diz çök. Heybem hayat dolu, deste ve yumak. Sen bütün dalların birleştiği kök. Biricik meselem, sonsuzu bul.

konup göçenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisinin üstünde biter otlar, kiminin başında sıra serviler, kimi masum, kimi güzel yiğitler, ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, söylemeden kalmış tatlı dilleri, gelin duadan unutman bunları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki, gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri kaşları, başları ucunda hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 10. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

وسلم إنه عليم بذات الصدور.

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

Geceler kurşun gibi iner üstüme birden. Hayalin çıkıp gelir uzaklardan karşıma. Sonra yorgun yüreğimi bir kara sevda tutar. Ama sen duymazsın duyduğumu. Ah. Ne bir türkü söylersin gizlice ağlayarak. Ne her akşam içinde bir yara göz göz açar. Ne efkar basar seni akşamları ansızın. Ne uykuların kaçar. Konuşsam bir türlü, sussam bir türlü. Yıllar yılı yüreğimde büyüyen sırsın. Bir sigara dumanına uzanır gibi usulca dokunsam saçlarına kırılırsın. Kaçtım şehir şehir çok uzaklara. Boşuna gurbet acısı tattım. Boyalandım durdum seni unutmak için. Kendimi boşuna aldattım. Anladım, faydası yok uzak kalmanın artık. Seni kader çizgisiyle alnıma yazan haktır. Unutmak ne mümkün gözlerinin rengini. Seni çılgın gibi sevmek yaşamaktır. Bir serin rüzgarsın yüzüme vuran. Yüreğimi yakan. Bir avuç korsun. Gökler biliyor sevdamı. Taş duvarlar biliyor. Sen bilmiyorsun. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Bazen sessiz sedasız. İpekten kanatlarla. Ama sen hep bin yıllık bilenmiş inatlarla karşıma çıkıyorsun. En serin imbatlarla. Adını yazıyorsun bulduğun fırsatlarla. Yüreğimin başına noktalarla, hatlarla. Baş başa kalıyorum sonunda heyhatlarla. Sözde senden kaçıyorum. Dolu dizgin atlarla. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni, sonra dirilt kendinle. Çarpsan kara sevdayı en azından yüz binle. Nasıl bağlandığımı anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buralardan yeminle. Ama her defasında geri döndüm seninle. Hangi düğüm çözülür? Nazla, sitemle, kinle. Ne olur bir gün beni kapında olsun

şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Bazen kız kardeşimsin, bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca, konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk çizgim, burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki. Nemsin.

Alırsam surları yıkmak isterim. Aldanıp da sakın kal deme bana. Taşları eriten hararetimle kanımı arıtan dağlara çıkıp hasretim uyuyan maharetimle gideyim şiirin topraklarına. Sen ey yaprakları ipek dokuyan, kalırsam incinir çiğ taneleri, acı acı kişner yaşlı küheylan, yağmura müptela eleyim sağma yolları kuşatan tebessümünü görse de bulamaz dizinde derman. Kalırsam değişir gecenin tadı, ıtır kanadından talih kuşunun arza emri vaki süzülür zaman. Kömür saçlarına tutunan kalbim kahve gözlerinde giyer kefeni, imrenir yepyeni bir zindan bile, en güzel hücremde saklarım seni. Rengarenk bir damla usare olup sessizce içine akmak isterim. Tuttuğun aynada birden kaybolup yıllarca yüzüne bakmak isterim. Şehirde tükenen sihri bul deme, kuru de, çürü de, sakın kal deme.

Habibim bir ziya ister. Gözüm haki rehinden, ey tabibim tutya ister. Safayı sineme zulmet veren jengi günahımdır. Aman ey kanı ihsan, zulmeti kalbim cila ister. Yetiş imdada ey şah-ı risalet, ruzi mahşerde. Ki derdi bidevay-ı masiyet senden şifa ister. Ne âb-ı dîdeden rahat, ne âh-ı sîneden imdad. Benim bâr-ı günahım lütf-i şah-ı

Dahilek ya Muhammed, hasta canım bir deva ister. Gül-i ruhsarına meftun olanlar şüphesiz, sensiz ne mülkü mal-u cah ister, ne de zevk-u safa ister. Nola bir kere şad olsun cemali ba kemalinle, ki kemter bendeniz esad, sana olmak feda.

Verdiğin perhize budur gayretim. Bundan başka uyamayan doktor bey. 3 sepet yumurta sabah kahvaltım. Teker teker sayamayan doktor bey. 2 leğen pilav, 1 yayık ayran. İster yağlı olsun, isterse yavan. Yanına keseyon 5 kilo soğan. Yeyon yeyon doyamayan doktor bey. 3 tencere bamya yirin pişince, 20 tas su içip biraz boşunca, her yanı sökülür karnım şişince, sağlam koyun et yiyemeyen doktor bey. Şimdi acımdan çoktan ölürdüm. Sağ olsun komşular edeyi yardım. Bir kuzudan fazla yemem söz verdim, ayıp olur cayamayan doktor bey. Bazı az geliyor 5 kasa hurma, 7 lahanadan yapıyor sarma. Onu da mı yedin diye hiç sorma, utanıyorsun diyemiyorsun doktor bey.

Günde iki çuval unum gidiyor. Avradım her sabah ekmek ediyor. Bir kazan fasille gönül ye diyor. Arttırmaya kıyamayın doktor bey. Senede 40 dönüm bostan ekerin, benden başka kimse yemesin derin. Kavunu, karpuzu, kabuklu yerin, acelemden soyamayın doktor bey. Bilmem Kara Mehmet nereye gider. Buyumuş kısmatım, buyumuş kader. Bir günde yediğim işte bu kadar. Daha fazla yiyemeyim doktor bey. Daha fazla yiyemeyim doktor bey.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım,

Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed bi'adiz zerrati kainatı ve mürekkebatiha ve tesbihatiha ve tahmidatiha ala Resulina sallallahu aleyhi ve sellem. Çok muhterem, çok kıymetdar, çok değerli, çok aziz Davet Radyo dinleyicileri ve Nur İklimi dinleyicileri. Bugünkü Nur İklimi dersimizde, programda, Risale-i Nur dersimizde geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu an zaruri bir ihtiyaç gibi ahirete iman. Geçen hafta efendime söyleyeyim, ahirete imanın insanın hayat içtimaisinde nasıl bir faydası var onu okumuştuk ve yarım kalmıştı. Yani geçen hafta bahsettik, hani üstadımız ahirete imanı önce şahsi alıyor. Hayat şahsiye nasıl bir faydası var? Daha sonra hayat içtimai nasıl bir faydası var? Bu şekilde böyle üstadımız kısım kısım alıyor. Hayat içtimai olan faydasının bir kısmı okumuştuk ve yarı kalmıştı. Şu an gerçekten en elzem bir derstir. Çok ciddi manada. Yani şu an yaşadığımız hadiseler ahirete iman ne kadar kuvvetli veya biz kendimize, çevremize veya ailemize ne kadar ahirete imanı anlatabilmişiz veya içtimai hayat olarak biz ahirete imanın neresindeyiz? Bir sorgulamamız lazım. Yaşanan hadiseler, imtihanlar bize bazı dersleri gösteriyor. Bazen bir musibet gelir, insanlara binlerce ders verir. Bazen bir musibetin arkasında binlerce hayır ciheti vardır. Tabii bu musibette insan dersini alması lazım, maddi manevi. Başımıza bir musibet geldiyse önce sorgulamamız lazım yani. Evet, musibet geldi. Şükrettik, ibadetimizi, taatimizi arttırdık. Bitiyor mu? Sadece bitmiyor. Tedbirleri almak lazım. Yaşanan imtihandan, musibetten biz ne yaptık bu kadere? Nasıl bir fetva verdik musibet başımıza geldi? Neler yaptık? Bazen bir şeyler efendim yaşanıyor. Daha sonra bir yerden ağır bir musibet olarak çıkıyor yani. Bazı şeyler belki göz yumduk. Belki bazı şeyleri tedbirini alamadık. Ondan dolayı musibetler başımıza geldi. Yani ayağımıza taş değse kalbimizi yoklamamız lazım. Misali. Şimdi buradan devam ediyoruz inşallah. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi ve sevap uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet aldatmak gibi haller meydana alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manları hükmeder. O hayat işte şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşiret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var sarhoşluğu bırak, aklı başına getir. Zalime der, şiddette azap var, tokat yiyeceksin, adaletle başına eğdirir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daim bir uhrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir tayfede hüsnü tesirini gösterir. Işıklandırır. Nevi beşerin hayat içtimaisiyle kadar olan içtimai yuğun ve ahlak-ı yunların kulakları çınlasın. İşte iman ahiretin, işte iman ahiretin binler faydalarını işaret ettiğimiz 5-6 nümelerine sairleri kıyas edilse katli anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. İki cihanın ve iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i İlahiyen en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hılkat kainattaki makaz-ı ilahiyenin en zengini, en faal merkezi cismaniyettedir. İhsanat Rabbani'nin en çok çeşitleri ve rengarenklerin cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dileğiyle halkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesretli doğumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en mütenevi şekildekleri yine cismaniyettedir. Burada başka bir konuya geçiyoruz. Şimdi baştan gelelim. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Büyük bir şehir, bir ev gibi, bir daire değil mi? Bunu nasıl anlıyoruz? Üstadımız diyor medeniyet bütün dünyayı köy gibi yaptı. Köy haline getirir değil mi? Dünyanın bir ucunda bir hadise olsa biz buradan aynı anda belki aynı saniyede duyuyoruz değil mi? Şimdi aynı şehir de öyle. Mesela şöyle düşünün, şehrimizde bir hadise olsa hepimizi etkiliyor. Yani hem ciğerimizi hem ruhumuzu hem ailemizi hem şahsımızı etkiliyor. Demek ki bırakın şehrimizde, yakın komşudaki bir şehirde ya Türkiye'nin herhangi birinde bir hadise yaşansa ve bir elin bir hadise yaşansa biz günlerce onun etkisinde kalabiliyoruz. Bakın yaşanan hadise kilometrece uzakta. Bakın Üstadımız ne diyor? Her memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi milli bir ailenin hanesidir. Çünkü milli bir aileyiz yani. Milli bir, bizi bağlayan milli ve manevi değerler var. Ama manevi değerler Üstadımız Uhuvvet İsa'sında diyor. İşte Rabbimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, rezakımız bir diyor. Bu manevi değerler bizim bir de milli değerlerimiz var yani. Değil mi? Aynı vatanın evladıyız, aynı bayrağın altındayız. Efendime söyleyeyim, aynı devletin efendime söyleyeyim himayesi altındayız vesaire vesaire. Demek ki her şehir milli bir hanedir gibidir yani. Değil mi? Milli ve manevi bir hane gibidir. Peki bu şehirde eğer İman ahiret. Eğer iman ahiret. O büyük aile efradına hükmetmezse o zaman ne olur? Bir şehir düşünün. Kendi şehrimizi Antep'i düşünelim. Antep'te Allah muhafaza iman ahiret olmasa bu şehirden neler olur? Dersimiz iman ahiret ya. Ne olur dersiniz? Güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık. Güzel ahlakın esasları ne kadar güzel olmuş. Demek ki hani Peygamber Aleyhisselam ben güzel ahlakı tanımak için geldim diyor ya. Bakın bir insanda güzel ahlak tanımlanırsa o insanda hangi haller olur? Veya siz bir insandaki güzel ahlakı görmek isterseniz bakın bu meziyetler varsa bu insan güzel ahlaktır. Nedir? Evet. Güzel ahlak nasıl? İhlas. Her şeyi rıza ilahi için yapan. Evet samimiyet. Değil mi? Samimi. Gösterişsiz, enaniyetsiz, riyasız, samimi, harbi. Fazilet. Ne derler? Fazilet sahibi bir insan. Hamiyet, gayretli. Vatanı, milleti, ailesi, imanı, Kur'an'ı için canını verir. Gayretli. Fedakarlık. Öyle fedakar ki hem dünyasına hem ahiretini insanlar için, insanların imanı için feda edebilir yani. Evet. Rıza ilahi. Bakın Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Sevab-ı ukrevi. Bunlar güzel haller. Şimdi geldik esas meseleye. Ahirete iman olmazsa bu hasretlerin yerini ne dolduracak? Yani ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı ukrevi. Yerine ne dolur? Garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak. Bakın ne kadar zıt değil mi? Bir yerde ihlas var. İman ahiret olmasa ihlas ne oluyorsa var. Yerine ne alıyor? Hodgamlık alıyor. Tasannu alıyor. Evet. Samimiyet var. Yerine ne alıyor? Menfaat alıyor. Ahirete iman olmasa. Fazilet var. Yerine ne alıyor? Tasannu alıyor. Garaz alıyor. Efendime söyleyeyim. Hamiyet var. Yerini ne alıyor? Rüşvet alıyor. Efendime söyleyeyim, yine geldik aşağı. Fedakarlık var. Yerine ne alıyor? Riya, aldatmak, sahtekarlık alıyor. Bakın, bir insan bir taraftan cevher oluyor. İman, ahiret, bir insan bir taraftan cevher, tabiri caizse pırlanta yapıyor. Diğer taraftan zehir yapıyor. Yani bir taraftan iman, ahireti taşıyan bir insanın efendim söyleyeyim kalbinde ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık var. Diğer taraftan tasandu, sahtekarlık, riyakarlık, rüşvet, aldatmak gibi var. Allah muhafaza, iman, ahiret ne kadar şey yapıyor yani. Bunu bir şehre çevirin. Bir şehir düşünün, her tarafta rüşvetler var. Bir şehir düşünün, her şey efendime söyleyeyim riyayla dönüyor. Bir şehir düşünün, hodgamlar başını almış gidiyor. Bir şehir düşünün, menfaatli bir şey yapılmıyor. O şehir ne olur? O şehrin hali ne olur? Evet. Zahiri asayiş ve insaniyet altında zahiren asayiş sağladın. Her tarafa polisini gönder, zabıtanı gönder, kolluk kuvvetlerini gönder, bekçini gönder. Zahiren asayiş var. Peki ne olur? Şimdi burası çok önemli. Evet. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve bahşet manu hükmedir. Değil mi? Nasıl mafyalar türedi? Ha? Nasıl çeteleşmeler başladı? Hani bu kadar efendime söyleyeyim ne vardı? Asayiş vardı. Buna rağmen bitmesi lazım. Allah muhafaza artıyor. Bitmesi lazım. Kökünü kurması lazım. Niye artıyor? Çünkü ahirete iman olmayınca insanlar bu tarafa doğru kayıyor. Evet. Zahiri asayiş ve insan tadı anarşistlik ve vahşet manalar hükmeder. O hayat şehri zehirlenir. O zaman o huzur bulduğunuz hayat şehri ne olur? Zehir olur. Evet. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Allah muhafaza. Çocuklar haylazlığa. Evet. Çocuklar haylazlığa. Ne kadar üstadımız güzel almış değil mi ya? Allah Allah. Gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir. Memleket de bir hanedir. Vatan dahi bir milli ailen hanesidir. Evet. Bu bütün vatan dahi milli bir hanemizdir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse birden evet iman ahiret bu vatana, millete, şehre, memlekete hükmetse ne olur? Birden samimi hürmet. Artık herkes hürmetkar bir hal. Osmanlı Devleti'nin şaşağı dönem düşünün. Onu geçin asr-ı saadet düşünün. Evet. Samimi hürmet. Ciddi merhamet. Rüşvetsiz muhabbet. Değil mi? Ne kadar önemli insanlar birbirlerini sırf Allah için sevmesi, sırf lillah için, libecillah için sevmesi. Evet. Muaşiret, riyasız ihsan ve fazilet, enayisiz büyüklük ve meziyet o hayatta inşafa başlar. O hayatta inşafa başlar. Burası çok çok önemli yani. Evet. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir. Tekrar okuyoruz. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet, ciddi merhamet, rüfretsiz muhabbet. Bakın birden samimi hürmet, ciddi merhamet, rüfretsiz muhabbet ve muamelet. Ve hilesiz hizmet ve muaşeret, riyasız ihsan ve fazilet ve ehemmiyetsiz büyüklük ve meziyet o ayetten kişiye başlar. Çocuklara der, cennet var haylazlığı bırak. Geçen hafta okuduk ya, dedi ki, eğer bir çocukta ahirete iman varsa ne der? Der ki, evet validem öldü, arkadaşım öldü fakat cennette tekrar buluşacağız. Bunu düşünen bir çocuk ne der? Artık cennet var haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der cehennem var sarhoşluğu bırak. Aklı başına getirir. Zalime der şiddetli azap var toka diyeceksin. Gençlere ne der? Yani üstte yukarıda okumuştuk. Hissiyatla hareket eden gençlere ne der? Aklını başına al der değil mi yani? Evet. Zalime der, şiddetli azap var, toka diyeceksin, adalet de başına iyidir. İhtiyarlar der, senin eline çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daim bir ukrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyor. Onlar kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen, cüz'i ve külli her bir tayfede üstün tesirini gösterir. Demek ki ahiret iman sadece küçük dairede değil. Hem dar dairede hem geniş dairede. Yani evde, insanın şahsi hayatında, insanın aile hayatında, insanın mahalle hayatında, üstadımız daire daire almış dördüncü mesele, insanın şehir hayatında, insanın vatan milletinde, hepsinde ne yapar? Ahirete iman güzel tesirler gösterir. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani siz bir toplumu düzeltmek istiyorsanız, bir toplumun gençliğini, bir toplumun çocuklarını kazanmak istiyorsanız, bunlara efendimizin medeniyet fantezileri, eğlenceler, efendime söyleyeyim, değişik etkinlikler değil. Bunlara ne vermek lazım? Bunlara önce ahirete imanı vermek lazım. Önce ahirete imanı vermek lazım. Değil mi? Evet. Hüsnü tesirini gösterir. İşte bu nevi beşerin hayat işlemesi alakalı olan içtimai yığın, ahlak yığın kulaklar çınlasın. Yani binlerce pedagog da bulsanız, yüzlerce psikolog da getirseniz, eğer bir gencin kalbinde ahirete iman zayıfsa, yoksa veya efendime söyleyeyim bir çocuğun kalbine ahirete iman yoksa, bunun efendime söyleyeyim hizaya gelmesi, istikamete bulması, güzel ahlak bulması çok zor olur. Yani ahirete imanla olur ancak. Nevi beşerin hayat içtimaiyle alakadar olan içtimai yün, ahlak yün kulaklar çınlasın. İşte iman ahiretin binler faydalarını işaret ettiğimiz beşatı numaralarına sahileri kıyas edilse katı anlaşır ki iki cihanın, iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. Bunu aslında ezberlemek lazım, bir köşeye yazmak lazım. İki cihanın ve iki hayatın medar saadeti. Eğer siz hem dünyada hem ahirette mutlu olmak istiyorsanız, eğer iki dünyada mutluluğun yollarını arıyorsanız, o zaman imanınızı kuvvetlendireceksiniz. Biz de kendimize öyle diyeceğiz. İmanı kuvvetli olanın dünyası ve ahireti surludur. Ama imanı zayıf olanın dünyası da ahireti de nedir? Hep zulmet içindedir yani. Evet. Risale-i Nur'da 28. sözde, başka risalede haşrin cismani cihetine gelen şüphelere kat'i cevaptır. Evet, bundan okuyalım biraz. Vaktimiz azaldı. Esma-i İlahiyen en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Yani Esma-i İlahiyeyi, hatta ismi azamı ayna olan cismaniyettir. Yani biz cismaniyetimize bakalım. Biz nefsi çıkardığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esması tecelli ediyor. Hay, kayyum, rezzak, şafi. Demek esma ilahi ayna olan bizim cismanımız, cisminimizdir. Hılkat kainattaki makas-ı ilahiyenin en zengin, en faal merkezi cismaniyettedir. Evet, hılkat kainattaki makas-ı kainatın yaratışındaki esas maksat, evet, en zengin, en faal merkezi cismaniyettedir. Çünkü bütün kainat cismaniyete hizmet ediyor. İhsanat Rabbani'nin en çok çeşitleri, rengarenkleri cismaniyettedir. Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi, Rahman ismi, Kerim ismi, Rezzak ismi yine cismaniyette gözüküyor. Evet. Beşerin ihtiyacat dilleriyle halkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesifli tohumları yine cismaniyettedir. En kesifli tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en mütenevi çektikleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık-ı Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur hakikatlere masal edilmek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasından mevcudata vücut giydirir. Allah bütün kainata, bütün mevcudata vücut giydiriyor. Bakın, nebatata ayrı vücut giydiriyor. Semavata ayrı vücut giydiriyor. Bahirlere, nehirlere ayrı vücut giydiriyor. İnsaniyete ayrı vücut giydiriyor. Bak, hepsine Allah ne yapıyor? Vücut giydiriyor. Evet. Neden vücut giydiriyor? Çünkü Cenab-ı Hak o Esma-i İlahi'yi ne yapıyor? Tecelli ettiriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim efendim cismaniyetimizin üzerindeki esma tecellisiyle semavattaki küre-i arzdaki tecellisi aynı değildir, değil mi? Evet. Mevcut vücut giydir. O meşhere gönderir. Vücut giydirdi. Evet, bize vücut giydirdi ve bizi meşhere gönderdi. Dünya meşherine gönderdi. Değil mi? Üstadımız yerde diyor. Resmi geçiş töreni gibi yani. Üniformalarımızı giydik. Resmi geçiş törenine çıktık. Evet. Giydi, gönderdi. Meşhere gönderdi. Sonra onları terhis eder. Başkalarını gönderir. Bir dünya bir misafirhane. Evet, bir kısım geliyor. Vazifesini yapıyor, tedhis oluyor, başkası geliyor. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık başı hükmüne getirir. Evet. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o miden hal diliyle bekasına dair duasını kemal ehemmiyete dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için Cenab-ı Hak küçücük bir mide yaratmış. Fakat bu midenin içerisinde bütün kainatı sermiş. Bütün kainatı sermiş yani. Evet. Kemal ehemmiyete dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hassiz ve hesapsız yüz binler tarzda binler çeşit lezzetlerde gayet sanatlı tamamları, gayet kıymetli nimetleri cismaniyete izhar etmek bedahetle ve şeksiz gösterir ki dar ahirette cennetin en çok ve en mütenebi lezzetleri cismaniyettedir. Demek ahirette de öyle. Hani derler ya, ahirette lezzet sadece ruhani mi? Bakın ne üstadımız ne diyor? dar ahirette cennetin en çok en mütenevi lezzetleri cismaniyette. Allah orada cismaniyette de o lezzeti veriyor yani. Bak cismaniyette lezzeti veriyor yani. Saadet ebediyenin en ehemmiyetli, herkes istediği, ünsiyet ettiği nimetler cismaniyettedir. Evet. Ahiretteki saadeti de yine Cenab-ı Hak cismaniyette veriyor. Evet. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız dersleri tesirini halk eylesin inşallah diyoruz. Dersimizi buradan noktalıyoruz. Başka bir nöktü bir programda görüşmek dileğiyle. Yine her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, ülkede neredeyseniz, efendim söyleyeyim, olduğunuz yerlerdeki Risale-i Nur dersine iştirak etmek isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerine katılabilirsiniz inşallah. Nur derslerine biz olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin katılmanız için inşallah gayret ederiz, uğraştırırız. Bir diğeri, Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak Risale-i Nur eserlerine inşallah sizi ulaştırırız. Allah'a emanet olun, selamette kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
7: Özbal Boya günün sözünü sunar.
8: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

0: Onlar Allah'ın rızasını, Allah'ın sevgisini her şeyin üstünde tutarlar. Tasavvuf tarihinin müstesna simalarından Rabiatül Adeviye bir defasında Rabbine şöyle yakarıyordu:
1: sen tatlı ol da bütün hayat zehir olsun. Sen razı ol da bütün insanlar öfkeyle dolsun. Benim aram yeter ki iyi olsun seninle, isterse harap olsun sonra bütün alemle. Dost olursam eğer seninle ben, gerisi hep boştur. Toprağın üstündeki her şey elbet toprak olacaktır.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya.

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: النار.
1: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir, ihsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dâfi' ya nafi'.

0: eder.
1: Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halikı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yeah.

0: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران يا ذا الرأفة والمستعان سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: أي cömertlik ve ihsan sahibi, أي fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahumma rabbana khallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edkhilnal cennete dara kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. Ve es'eluke bihaqqi hâzihil esmâil kerîmeti şerîfeti ve sıfâtil celîletil latîfeti en tusalli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Bi'adedi ilmillâh, bismillâh, hasbiyallâh, la ilâhe illallah, şehidallâh, kul huvallâh, mâ şâedallâh, rabbiyallâh, tebârakallâh, teâlallâh, tevekkeltu alallâh, feseyekfîkehumullâhu ve huvessemî'ul-alîm. Sübhâneke ya la ilâhe illâ entel emânul emân, la uhsî thenâ'e aleyk, ente kemâ ethneyte alâ nefsik. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahimu ya Gafuru ya Şekur, es'eluke bimâ ahsaytehu aleyke min esmâikel حسنا وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا فاك من خلقك وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة وتختم

0: الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعن من علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden. Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden odur. Onun istediği olur. Onun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. Ona tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize, başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı, ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
2: Ey gönül tesellisi, yankısı güle vuran, ey bin pare gönlümü ateşiyle kavuran, sığındım dergahına bir Bedir seherinde, erittim hicabımı Leyl'in tenha yerinde. Beyza bir nur saçardın gök kubbenin yüzüne, ben de düşmek isterim topraktaki izine. Ey yürekten fışkıran bahşi hayatın adı, ey biricik sermayem, ey gönlümün muradı, idrakimdir peşinde gezip biçare düşen, senin ismindir her dem leblerimden süzülen. Zümrüt kanatlarına

sevdayı bindirdin. Mübarek ellerinle güneşe taç giydirdin. Ey elestü bezminde kapıldığım rüzigar, ey yürek iklimimde güller kokan gülizar, sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sevgine layık olmak.

üstü bezminde kapıldığım rüzgar. Ey yürek iklimimde güller kokan gülizar. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Sana geldim, tut elimden ey güllerin şebnemi. Nur ellerin koy gönlüme, soğut ateş sinemi. Serinliğinle yanıp ateşinle susamak tek muradımdır canım, sevgine layık olmak. Tek muradımdır canım, sevgine layık olmak.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli kardeşlerim, inşallah hadis bahçesi programında sizlerle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere ulaşmış olan hadisi şerifleri okumaya devam edeceğiz. Allah-u Teala okuduğumuz hadisi şerifleri anlamayı, kavramayı ve hepimize de ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibrilu fi evveli ma uhiye ileyye. Bana Cebrail geldi ve ilk vahyi şuydu. Feallemeni bana öğretti el vudu'e abdesti. Ve salate ve namazı. Demek ki Cebrail aleyhisselam peygamberimize geliyor ve burada ona abdest almayı ve onunla birlikte namaz kılmayı öğretiyor. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz abdest namazın anahtarıdır. Namazın başlangıcıdır. Namaz kılabilmemiz için temiz olmamız lazım. Temiz olmamız için de abdest almamız lazım. Bununla birlikte tabii bir büyük abdest dediğimiz, boy abdest dediğimiz gusül abdesti olacak. Ve bununla namaz kılıyoruz. Ve normal abdest alıyoruz değil mi? Bu iki abdest. Bunlar nedir? Bedenin temizliğidir. Beden temiz olması lazım. Vücut temiz olması lazım. Temiz bir şekilde Rabbimizin huzuruna gelmemiz lazım. Beden temizliği, kalp temizliği. Beden temiz olacak ve akabinde nasıl bedenimizi temizlediysek kalbimizi de temiz bir şekilde Rabbimizin huzuruna geleceğiz ve ona ibadet edeceğiz. İşte Allah-u Teala namaz gibi büyük bir ibadet için abdesti şart koşuyor. Ve ilk defa da Cebrail aleyhisselam peygamber sallallahu aleyhi ve selleme abdest almayı öğretiyor. Ve onun akabinden de namaz kılmayı öğretiyor. Ve peygamberimiz Cebrail'in imamlığında onun öğretisi altında namazları kılıyor. Ve ayrıca hangi namaz hangi vakitte bunları da tek tek ona öğretmek suretiyle peygamberimiz bu şekilde uyguluyor. Ve biz ümmetine de bunu aktarıyor. Bizler de inşallah bu manevi temizliğe de dikkat edeceğiz. Maddi temizliğe de dikkat edeceğiz. Abdestimizi güzel alacağız ki abdest ne kadar güzel olursa bu da namaza tesir eder. Namaz da o kadar güzel ve iyi olur. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani Cibrilu. Cibril bana geldi. Min indillahi tebareke ve teala. Allah-u Teala'nın tebareke ve Teala'nın o yüce ve bereketli olan, mübarek olan Allah-u Teala'nın yanından geldi. Fekale dedi ki ya Muhammed, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnnallâhe azze ve celle muhakkaki aziz ve celil olan Allah, yakulu şöyle diyor. İnni muhakkaki ben kad faraztu, farz kıldım. Ala ümmetike senin ümmetine hamse salavatin, beş vakit namazı senin ümmetine ben farz kıldım. Femen vefe bihinne, kim onlara o namazlara beş vakit namaza vefa gösterirse, vefalı olursa, ala vudu'ihinne abdestiyle ve mevakitihinne vakitleriyle ve ruku'ihinne ve rükularıyla ve sucudihinne secdeleriyle kâne lehu indî bihinne ahdun. Bu namazla birlikte olmak üzere benim yanımda onlara bir ahit vardır, söz vardır. Nedir o? En udhilehu bihinnel cennete. Ben onunla onları cennete koymaya söz veriyorum. Böyle bize bir müjde var. Ve bununla birlikte ve men laqiyani, kim ki bana kavuştu. Kadinte kasa, kısalttı. Min zalike, işte namaza gereği önemi vermedi. Allah göstermesin. Bu şekilde yaptıysa şeyen bir şeyle feleyse lehu indi ahdun, benim yanımda onun için bir söz yoktur. Çünkü o sözünde durmamıştır. Yerine getirmediği görevinden dolayı bir şey bekleyemez. Böyle de bir tehlike var. İn şi'tü, yine Rabbimiz mağfiret sahibi, rahmet sahibi, kerem sahibi ve diyor ki in şi'tü azzebehu, yani in şi'tü azzebtuhu, ben onu dilersem azap ederim ve in şi'tü rahimtuhu, dilersem ona merhamet ederim. Ve Rabbimiz yine burada merhametini gösteriyor. Değerli kardeşlerim, tabi namaz büyük bir ibadet. İmandan sonra en önemli ibadet namaz. Ve bakıyorsunuz ayet-i kerimelerde hep Allah-u Teala namazı imandan sonra zikrediyor. Birçok ayet-i kerimede namaz hasreten bildiriliyor. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şeriflerinde namazın önemi bizlere anlatılıyor. Demek ki biz namazımızı iyi kılacağız. Namazımızı koruyacağız, muhafaza edeceğiz. Çünkü namaz dendiği zaman aklımıza ne geliyor? Peygamberimizden görüle geldiği üzere kalbe, dile ve bedene ait fiiller ve özel esaslardan oluşmuş gayet intizamlı, kamil bir ibadetin ismidir namaz. Yani böyle sıradan bir şey değildir. Önemli bir ibadetin ismidir. Ne olacak? Necasetten, pisliklerden temiz olacak. Hades, manevi pisliklerden temizlenecek. Setre avret diyoruz. Ne, avret mahallerini, örtülmesi gereken yerler örtecek. Vakit olacak. Niyet olacak. Kıbleye dönmek adıyla altısı dışından başlayan şart iftidak tekbiri diyoruz. Başlangıç tekbiri, kıyam, ayakta durma, kıraat, Kur'an okumak, ruku, eğilmek, sucud, secdeler, teşehhüd miktarı, şehadet kelimesi getirecek kadar bir zaman tahiyyat diyoruz biliyorsunuz. Kaide-i ahire, son oturuş adıyla içinde yapılan 6 esas olmak üzere 12 farzı var. Böyle bir ibadet. Fatiha, zamm-ı sure, yani Fatiha'ya eklenen sure, tadili erken, namazın esaslarına hakkıyla uyma, kaide-i ula, ilk oturuş ve diğerleri gibi bir takım vacipleri var, bir takım sünnetleri var, bir takım müstehapları var, edepleri var, mekruhları var. Bir de nedir? Müfsidat dediğimiz namazı bozan şeyler var ki namaz bu şekilde böyle bir ibadet. Bu nedenle işte Cebrail aleyhisselam Allah-u Teala'dan bir müjde olarak getiriyor. Kim namazı bu şekilde kılarsa, yani rükusuna dikkat ederse, adam eğiliyor, kalkıyor. Yok, Peygamberimiz rükûn nasıl olacağını belirtmiş. Böyle diyor, sırtın düz olacak. Kafanı aşağı böyle sallamayacaksın. Öğretiyor. Kıyamda Peygamberimiz diyor, nereye bakacaksın? Secde ettiğin yere bakacaksın. Her yönüyle bize nasıl yapmamız gerektiğini öğretmişler. Biz de bu şekilde namazı kıldığımız zaman, her yapmamız gereken rekatlarda bize vacip olan, bize farz olan işleri işlediğimiz zaman güzel bir şekilde yaparsak, o zaman Allah-u Teala'nın bize bir ahdi var. Ben diyor o kolumu cennete koyacağım. Ha eksik yaparsa, yerine getirmezse, o verdiği sözde durmamıştır. Ahde vefa göstermemiştir. Ha buna rağmen Rabbimiz diyor ki ben onu dilerse affederim, dilersem affetmem, azap ederim. Allah-u Teala bizi affedilenlerden eylesin. Neticede insanız, hatalarımız olabilir, eksiklerimiz olur, kusurlarımız olur, olmuştur da bu eksik ve kusurlarımızla Rabbimizin rahmetine sığınıyoruz, mağfiretine sığınıyoruz. Ama ya Rabbi diyoruz, ya Rabbi, ya Rabbi, bize namazı hakkıyla kılmayı nasip eyle. Her emrini, rükusunu, secdesini, oturmasını, kıyamını, kıraatını, her şeyi mükemmel bir şekilde yapanlardan eyle. Abdestimizi çok güzel bir şekilde almayı nasip eyle. İşin başı o. Böyle sıradan bir şekilde, işte suları yüzümüze çarparak veya şu şekilde olarak değil. Nasıl? Yerli yerince güzel bir şekilde yıkanması gereken azaları iyi bir şekilde yıkayarak abdestimizi alacağız. Çünkü atalar demişler ki namaz ta abdeste başlar. Yani güzel bir şekilde abdesti alacak, ondan sonra Rabbisinin huzuruna çıkacak, temiz bir beden ve kalbini de temizleyecek. Bu şekilde ahde vefa göstererek namazı kılanlardan bize eyle ya Rabbi. Kıldığımız namazları kabul eyle, yüzümüze çarpılanlardan eyleme ya Rabbi. Bedenimiz temiz, kalbimiz temiz, bütün azalarımız temiz bir şekilde sana muti olarak bizi namaz kılanlardan eyle ya Rabbi. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etani melekün bir risaletin min Allahi azze ve celle. Allahu Teala'dan azze ve celle'den bana bir risalet getirmek üzere bir melek geldi. Sümme rafa'a riclehu, bir ayağını kaldırdı. Fe vada'aha, koydu. Fevkas semai, nereye koymuş? Böyle semanın üzerine koymuş. Bu şekilde. Sonra vel ukra fil ardi, diğer ayağını da diyor yere koydu. Demek ki nasıl bir melek, nasıl güç ve kudret sahibi ki bir ayağı gökte, bir ayağı da yerde. Lem yerfa'ha, sonra diyor onu da kaldırmadı. Bu şekilde durdu. Hani bazen bir hareketi yaparsın, hemen tekrarı olmaz. Ama melek öyle yapıyor ki bir ayağını semaya koymuş, bir ayağını da ne yapmış? Yere koymuş ve bu şekilde beklemiş. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz imanın şartları var. Bunlardan birisi nedir? Gayba iman etmek. Gayb. Gayb ne demek? Duyularla algılanamayan, yani insanın deneylerle ve gözlemlerle konu olmayan şeylere gayb denir. İşte imanın şartlarından birisi de nedir? Gayba iman etmek. Melekler gayiptir. Biz bilmiyoruz nasıl olduklarını. Allah-u Teala bize anlatıyor. Bu şekilde biliyoruz. Değil mi? Cennet, cehennem, hesap, mizan, kitap, kıyamet. Bunlar hepsi gayip. Biz bunları görmüyoruz, bilmiyoruz. Ama inanmamız gerektiğinden dolayı da inanıyoruz. Öldükten sonra dirilme nasıl olacak, değil mi? Bunlar hep gayb alemiyle ilgili işlerdir. Fiziksel olarak bilmek mümkün değildir. Bu nedenle bu tür şeylere, peygamberlerden bize gelmiş olan şeylere güveneceğiz, kabul edeceğiz ve inanacağız ki bu mümin olmanın bir vasfı. İşte bir melek geliyor. Biz o meleği görmüyoruz, göremiyoruz, bilmiyoruz. Ama melekler var ki peygamberimiz bize haber veriyor. Sonra ne diyor? Melek şu şekildeydi. Öyle ayağı vardı ki birini göğe koymuştu, birini yere koymuştu. Kim bunu haber veriyor? Peygamberimiz. İşte biz buna inanıyoruz. Ve müminin özelliği de nedir? Onlar ki diyor gayba iman ederler. Değil mi Allah-u Teala? Yani hem gayba iman ederler, hem gıyaben de iman ederler. Yani görmeden de iman ederler. Görülmeyecek şeylere iman ederler, bir de görmeden iman ederler. İkisi de önemli. Yani gözle değil, kalp ile iman ederler. Müminler bir Müslüman şüphelerden uzak olduğu gibi iman etmek için önlerine dikilmiş putlara, haclara bağlanmazlar. Gözlerinin önünde bulunan bugünkü ve şu andaki görülen ve hissedilen şeylere saplanıp da kalmazlar. His ötesini, kalbi ve kalp ile ilgili şeyleri tanırlar. İşlerin başı görülende değil, ruh, akıl, kalp gibi görülmeden görende, tutulmadan tutanda, zaman ve mekana bağlı olmayarak maddeleri fırlatıp oynatan, o fezaları doldurup boşaltandır. İşte müminlerin sağduyuları, saf basiret ve firasetleri, temiz akılları, açık anlayışları, sıhhatli görüşleri, sözün kısası, anlayış kabiliyetleri, kötülüklerden böyle kaldırıp atacak anlayışlı hisleri, yükseklere koşabilecek azimli vicdanları ve iyi seçimleri vardır. Görünen ve hissedilen şeyleri yarar, kabuklarını soyarlar, içindeki özüne, önündeki ve arkasındakinin sırrına nüfuz ederler. Görülenle görüleni ayırt ederler, hissedilenden düşünülene intikal edebilirler. Varlık ve yokluk içinde gaybtan görünürlüğü, görünürlükten de gayba gelip geçip giden ve hissedilen hadiselerin satırları altındaki gayba ait manaları sezer, anlar ve kavrarlar. İşte mümin gayba iman etmekle bunları bilir ve gayba imanda melekler de gayb aleminde, bilmediğimiz bir alemde, ama biz onlara inanıyoruz. İnanmamız da gerekiyor ve peygamberimiz de bizlere onların durumu hakkında bilgiler veriyor ki melekleri tanıyalım, melekleri bilelim, onların ne vasıfı olduklarını bu şekilde anlatmak suretiyle ümmetine de haber veriyorlar. Ve biz zaten bunlara ne yapıyoruz? İman ediyoruz, iman getiriyoruz. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Atani melekün, bana bir melek geldi. Ve selleme aleyye, ve bana selam verdi. Nezele mines semai lem yenzil kablehe. Gökten daha önce bu melek inmemişti. Demek ki peygamberimize birçok melekler geliyor. Bu melek daha önce hiç inmeyen, sonra gelen bir melek veya o şekildeki bir melek. Niye gelmiş bu melek? Yine peygamberimiz haber veriyor. Febeşşarani, beni müjdeledi. Ennel Hasene vel Hüseyne. Hasan ve Hüseyin peygamberimizin iki torunu. Reyhanım dediği, sevdiği, öptüğü, kokladığı o iki Hasan ve Hüseyin seyyide şebabi ehlil cennet. Hasan ve Hüseyin'in cennet gençlerinin efendisi olduğunu bana müjdeledi. Yani peygamberimize manevi bir müjde veriyor. Rahatlaması için. Biliyorsunuz değerli kardeşlerim, peygamberler dünyaya değer vermezler. Dünya onlar için değerli değildir. Onlar için nedir? Allah'ın rızası, Allah-u Teala'nın cennetine girme. Ve bütün insanların da kurtuluşunu isterler. Rahat etmesini isterler. Ve peygamberimiz en çok kimin rahat etmesini, kurtuluşunu istiyor? Hani ümmetin istediği gibi, ehli beytim dediği kendi çocuklarının da rahatını ve kurtuluşunu istiyor ki Allah-u Teala ona bu müjdeyi veriyor ve peygamber de bize onlara verilen müjdeyi vermek suretiyle onların değerini, makamını bilmemizi bizden istiyor. Değerli kardeşlerim, bugün de programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

0: Tahrim 8. Cennetliklerin Duası. Ey iman edenler! Samimi bir tevbeyle Allah'a dönün. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Çünkü onların nuru önlerini ve yanlarını aydınlatır ve
1: ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadirsin,
0: derler.

0: gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780, 0534-716-2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342-322-0444 322-0444 perayeşilçınar.com.
5: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Ab ruy Habib-i Ekrem iç, Kerbela'da revan olan dem iç, Şeb-i Firkat'ta ağlayan göz iç, Rehi aşkında sürünen yüz iç, Ehli derdin dili hazini iç, Cana tesir eden enini için, Eyle ya Rab lütfunu hemrah, Hufzını eyle bize püştü pena, Ehli İslam'a ol mu'in-u nasir, Desti adayı eyle bizden kasir. Bakma ya Rab bizim günahımıza, Nazar et canu dilden ahımıza. Etme ya Rab mücahidini telef, Tiri adaya kılma bizi hedef. Çeşmimiz sakla gerdi marekeden, Cündi İslam'ı cümle mühlik eden. Bunca yıl sayu iştihadımızı, Gazavat içre yahşi adımızı, Etme ya Rab kahrın ile teba, Yüzümü halk içinde etme siyah. Rahı din içre ben feda olayım, Siperi askeri hüda olayım. Din yolunda beni şehit eyle, Ahirette beni said eyle. Mülk-i İslam'ı paymal etme, Menzili fırkayı dalal etme. Keremin çoktur ehli İslam'a, Dilerim kim erişe ihtimama.

0: Öz Balboya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

geçilmez. Bu kapıdan kol ve kanat kırılmadan geçilmez. Eşten, dosttan, sevgiliden ayrılmadan geçilmez. İçeride bir has oda, yeri samur döşeli. Bu odadan gelsin diye çağrılmadan geçilmez. Eti zehir, yağı zehir, balı zehir dünyada, bütün fani lezzetlere darılmadan geçilmez. Varlık niçin, yokluk nasıl, yaşamak ne topyekün, aklı yele salıverip çıldırmadan geçilmez. Kayalıklı boğazlarda yön arayan bir gemi, usta kaptan kılavuza varılmadan geçilmez. Ne okudun, ne öğrendin, ne bildinse berhava, yer çökmeden, gök iki şak yarılmadan geçilmez. Geçitlerin, kilitlerin yalnız onda şifresi. İşte, işte o eteğe sarılmadan geçilmez.

Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükûya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi. Cahimin içine sokma ya Rabbi, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi, dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

yahu gözüne, sevgilinin gül yüzüne. Açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Kabul olup niyazımız, lütfedip servi nazımız, olup da çare sazımız, açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Meğer ki bahtı yar ola, şita vakti bahar ola, gün doğa şebnehar ola, açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola. Şakıyan bülbüller gibi, laleler, sümbüller gibi, taze gonca güller gibi, açıla gönül, açıla. Şen ola gönül, şen ola.

Hey gözümüz Bekir dede, bizimle etme arbede. Düzeliriz gide gide, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Hulusi-i efkendesi, babında hakir bendesi, bir aşık-ı şermendesi, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Dost ile düşman bir ola, vuslat-u hicran bir ola, derd ile derman bir ola, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Ne dedin hey gönül bana, nasihat eylerim sana, dön gel sevdiğinden yana, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Kurtulup gayrın gamından, dehri dunun eleminden, yarın lütfu kereminden, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola. Doldu dil yarın gamıyla, pür dem oldu her demiyle, Hulusi dost keremiyle, açıla gönül açıla, şen ola gönül şen ola.

Yine ben geldim. Merak etme. Okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü. Elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne. Dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. Bari okula sen götür dedim. Kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz. Benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam. Her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. Biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi? Nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim. Çok özledim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr

Yatar uyanmaz, can gözü kapalı, gafilan çoktur. Hak sözün dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat, cahilan çoktur.

0: Gönlünüze Davet Radyo. Şimdi reklamlar.
1: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80, 0534 716 20 27.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
5: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hudeybiye denilince akla iki önemli esas geliyordu. Birincisi sulh, ikincisi biattı. Biat ayetlerle övülmüştü. Hadis-i şeriflerle müminlerin hayatında belirgin bir yer tutmuştu. Biat kelime olarak karşılıklı bir karara varıp onun üzerine el sıkışmak demekti. El tutarak veya el sıkışarak rıza belirtmeye de biat denilmişti. Biatın kuşatıcı manası ise İslam'a gönül verip iman ettiğini ya da bir kimseyi veya devlet başkanını tanıdığını ifade eden ahide biat denirdi. Peygamber Efendimiz iman iklimine girenlerden, İslam'la şereflenenlerden biat alıyordu. Bu biatların bağrına yatan manalara baktığımızda nice inceliklerin var olduğunu görüyoruz. Hazreti Enes radıyallahu anh bize Hendek kazımı esnasındaki sahabe-i kiramın hep bir ağızdan okudukları beyti naklediyor. Biz Muhammed'e biat edenleriz. Can taşıdığımız sürece cihat sözü verenleriz. Allah'ın Resulü şerefli arkadaşlarına karşılık olarak Allah'ım gerçek hayat elbette ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire kerem et. Onlar buna layıktır diye cevap veriyordu. Biatın bağrında yatan manalardandı. Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka ilah olmadığını, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah yolunda oluşun, Resulünün izinde oluşun, bir ömür Allah ve Resulüne sadık kalışın ifadesiydi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Avf bin Malik el-Eşcai anlatıyor. 7-8 ya da 9 kişiydik. Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Resulullah Efendimiz bize Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz Resulullah'a kısa bir zaman öncesi biat etmiştik. Ya Resulallah dedik. Biz sana biat etmiştik. O yine Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Efendimiz böyle deyince ellerimizi uzattık ve sana biat ediyoruz ya Resulallah dedik ve sorduk. Sana biatımız ne üzere olacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselam yalnız Allah'a kulluk edecek, yalnız ona ibadet edecek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksınız. 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Size verilen emirleri ve yasakları dinleyecek ve itaat edeceksiniz buyurdu. Sonra da sesinin tonunu daha bir düşürerek insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyurdu. Ahf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Sonraki yıllarda o mecliste bulunan sahabilerden bazılarını gördüm. Atının üzerindeyken yere kırbacı düşse onu yerde duran birisinden istemiyor, inerek kendisi alıyordu diyordu. Müminler kardeşti. Birbirleriyle ileri boyutta bir dayanışma, bir kaynaşma içindeydiler. Haliyle müminlerin birbirlerinden bir şeyler istemeleri yasaklanan bir şey değildi. Peygamber Efendimiz kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır buyuruyordu. Mümin kardeşlerine yardım için yüksek bir duyarlılık içinde olacaktı. Yardımlarına koşacaktı. Onların dertlerine derman olmak için büyük bir gayretin içinde olacaktı. Ama onlara zerrece yük olmayacaktı. Hep koşan olacaktı. Hep veren olacaktı. Hep yükleri yüklenen olacaktı. Ama hiçbir müminin imkanını kendisine harcamama duyarlılığı işte olacaktı. Olabildiğince veren olacaktı ama alan olmayacaktı. Onların yükünü taşıyacaktı ama onlara hiçbir yükünü taşıtmama gayret içerisinde olacaktı. Peygamber Efendimiz, insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyuruyordu. Yüksek bir konuma işaret ediyordu. Kul ileri boyutta Rabbani iklimde olabilirse, gerçekte her şeyi evirip çeviren Rabbi Rahim olduğunu kavrayabilirse, sebeplerde bir güç ve kuvvetin olmadığını, asıl failin Rahman-ı Rahim olduğunu idrak edebilirse, haliyle ne isteyecekse Rahman-ı Rahim'den isteyecekti. Bu imanlarını hayatına büyük ölçüde hakim kılanların ulaşacakları bir noktaydı, bir mertebeydi. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biat isterken namazları kılacaksınız şeklinde beyanda bulunmuyordu. 5 vakit namazı kılacaksınız buyuruyordu. Namazın 5 vakit olduğunu ümmetin zihnine, kalbine oturtuyordu. Biat denildiğinde 1. ve 2. Akabe biatları gündeme geliyordu. 1. Akabe biatında bulunan Hazreti Ubade bin Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Ben 1. Akabe biatında bulunanlardanım. 12 kişiydik. Resulullah gelin bana biat edin buyurdu. Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, insanlara zina iftirası atmamak, iyi ve doğru olan bir şeyde bana karşı gelip isyan etmemek üzere biat edin. Kim bu biate vefa gösterirse onun ecrini Allah-u Teala verecektir. Kim bu suçlardan birini işler ve dünyada iken bu suçunun cezasını görürse, bu kendisi için bir kefarettir. Kim bir suç işlemiş, sonra Allah da onu saklamış, kimse bu suçu bilmemişse, o kişinin işi Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Biz ona bu şartlarda biat ettik diyordu. 2. Akabe biatı ise 1. Akabe biatını tamamlayıcı ve hicrete hazırlayıcı bir özellik arz ediyordu. Buhari ve Müslim'de geçiyordu. Hazreti Ubade seslendiriyor. Biz Allah Resulüne hoşumuza giden gitmeyen, acı tatlı, iyi ve kötü günlerde itaat etmek, kendisine mesuliyet verilenlere karşı gelmemek, nerede ve ne durumda olursak olalım, Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasından, baskısından korkmadan, çekinmeden hakkı dile getirmek üzere biat ettik. 2. Akabe biatında bir konu daha gündeme getiriliyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, kadınlarınızı, çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de o şekilde korumak üzere bana biat edin buyuruyordu. Bunun anlamı açıktı. Gün gelir Resulullah'ı koruma yolunda malları ortaya koymak gerekebilirdi. Canları ortaya koymak gerekebilirdi. O gün geldiğinde, o günler geldiğinde mallar da, canlar da seve seve ortaya konacaktı. Buna söz veriyorlardı. Bu konuda ahitleşme gerçekleşiyordu. Mekke fethinde de biat alınıyordu. O biatın özellikleri Akabe'de yapılan 1. biata benzerlik arz ediyordu. Peygamber Efendimiz o biatta kadınlardan da biat alıyordu. Biat sırasında iyi ve doğru olan bir şeyde sana karşı gelip isyan etmeyeceğiz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam gücünüz, takatiniz yettiği derecede buyurdular. Bunun üzerine biat edenler Allah ve Resulü bize bizden daha merhametli dediler. Hudeybiye'de yapılan biat tüm dikkatleri kendine çekiyordu. Sahabe-i kiramın ifadesiyle ölümüne biat olarak ifadelendiriliyordu. Hudeybiye'de büyük bir olay gerçekleşiyordu. Bir anlaşma gerçekleşiyordu. Anlaşma metninin başlangıç ibareleri yazılırken büyük sorunlar yaşanıyordu. Sonra anlaşma metinlerinde sorunlar yaşanıyordu. Neredeyse açıkça Müslümanların zararına kararlara imzalar atılıyordu. Sahabe-i kiram bunu kabullenemiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz sesini yükseltiyor, yanlış yapılıyor diye itirazını yapıyordu. Bakara suresinin 216. ayetinde olabilir ki sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şeyle karşılaşırsınız da o şey umulur ki sizin için daha hayırlı olur. Bir şeyden hoşlanırsınız da o şey de sizin için şer olabilir. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruluyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirini tabiri caizse Hudeybiye anlaşması yapıyordu. Müminler bu anlaşmanın aleyhlerine olduğunu sanıyorlardı. Son derece üzülüyor, rahatsız oluyor, yer yer itiraz etmeye çalışıyorlardı. Fakat daha uzun bir süre geçmeden Hudeybiye anlaşmasının tamamen müminlerin hayrına olduğu ortaya çıkıyordu. Ayetin sonu öyleydi. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Müminler dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler isterlerdi. Onların kalplerinde iki dünyada da güzellikler içre olabilmek vardı. Muhakemelerini bunun için yorarlardı. Bunun için gayret ederlerdi. Bunun için çırpınırlardı. Doğru bildikleri, hak bildikleri, hayırlı gördükleri yolda gayret ederler, çabalarlardı. Ama bazen yanılmış olurlardı. Yürüyen hayat bunu önlerine sererdi. O zaman hemen yanlıştan dönerlerdi. Hayatın verdiği dersten derslerini alırlar, doğru olana yönelirlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz Hudeybiye günü Resulullah'a karşı keskin diyebileceğimiz bir tavır takınmıştı. Ama kısa bir süre sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gördü. Kendisi o gün konuştuklarım, yaptıklarım yüzünden hala oruç tutuyor, sadaka veriyor, köle azat ediyorum. Böylece hayır olacağı ümidini taşıyorum diyordu. Her zorluktan sonra kolaylık gelirdi. Her sıkıntıdan sonra ferahlık olurdu. Her yorgunluktan sonra bir dinlenme olurdu. Her karanlıktan sonra bir aydınlık gelirdi. Kula düşen sabırla yürümekti. Sızlanmadan yürümekti. Ulu bir çınar misali olabilmekti. Çınarların gölgesi engin olurdu. Gelenler gidenler gölgesinde huzur bulurlardı. Sükun bulurlardı, dinlenirlerdi. Çınar devasa gölgesini kimseden esirgemezdi. Kimseden bir şey de istemezdi. O sadece verirdi. O bir güvendi. O bir sığınaktı. Gölgesine pisliklere atanları bile görmezlikten gelirdi. Onun kimseden bir beklentisi yoktu. Ulu çınarlar öyle olurdu. Devler öyle olurdu. Engin gönüller öyle olurdu. Rahman-ı Rahim'e sığınanlar öyle olurdu. Onlar sabır dağlarıydı. Ayette öyle beyan ediliyordu. Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz her gün kılınırdı. Namaz müminin hayatında canlıydı, diriydi. Kulun Rabbi ile ilişkisini kuvvetli kılandı. Sabırla namazla yardım istenecekti. O halde sabır da namaz gibi sürekli olandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

Eşin var, aşiyanın var. Baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, buğdi mutlaklar, bütün mahkûm-ı pervazın. Değil, bir kayda sığmazsın, kanatlandın mı ebada? Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman huruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil. Matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım hak-ı ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Salahaddin-i Eyyubilerin, fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serap olsun. O kudretler, o satvetler harap olsun, türap olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şeriatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş. Sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanumanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım sus ey bülbül. Senin hakkın değil madem.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaleti

Sinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum, el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabb-i Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: yaralanma, kaygılanma.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Efendime vermek için 27'mden gün aldım, 20 yetimden gül. Bir bilseniz efendim, için için ateşe verdim içimdeki beni. Ah beni, hangi vadiler istedi de gitmedim. Kıskandım da ne oldu hayattan kendim. Ah efendim, sorar durur can, nasıl bir sondur bu gittikçe yakınlaşan, gittikçe yakınlaşan. Derdimi anlattım efendim, derdimi anlattım sözü yormadan. Oturdum, dua ettim, yalvardım, akıl git başımdan.

Ey Habibi Mahmet, Resulüm Muhammed. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Çünkü dünya bir hayaldir. Ahiret ise bir hakikattir. Yakında razı olduklarını Allah sana verecektir. İstediklerini Rabbin yerine getirecektir.

Bu ilahi sözler duygulandırmıştı Yüce Nebi'yi. Çünkü çok sevdiği ümmetinden ayrılık vakti gelip çatmıştı. Onlarla helalleşmeli, rızalarını almalı ve şahit ol ya Rab demeliydi. Bilal-i Habeşi vasıtasıyla mescide toplamıştı bütün ashabını. Mübarek dilinden güçlükle dökülüyordu sözcükler. Sesi titriyordu konuşurken. Ey ashabım, Allah'ın emirlerini sizlere hakkıyla anlattım mı? Size ömrüm boyunca tebligat-ı ilahide bulundum mu? Nebi'nin bu içler yakan suali karşısında ashab gözyaşlarına boğulmuştu. Elbette ey Allah'ın Resulü. Bütün hakikatleri bize anlattın sen. Ta Mekke'yi mükerremeden Medine-i Münevvere'ye kadar bize her türlü ifade bulundun diye cevap veriyorlardı Yüce Nebi'ye. Bize hakkı anlattın, insanlığı öğrettin. Bizleri puta, ateşe, taşa tapınmaktan halas buyurdun. Bir ve alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadete öğrettin diyerek şükranlarını ve sadakatlerini ifade ediyorlardı ona. İçine bir an olsun su serpilmişti Peygamberi Zişan'a. Ancak tedbiri elinden bırakmamalıydı. Müminlere, kimin bende hakkı varsa gelsin alsın diye seslendi. Fakat çıt çıkmamıştı kalabalığın içinde. Kimin sesi çıkabilirdi ki böyle bir sual karşısında? Onun ümmetinin üzerine hakkı olduğu halde o böyle sesleniyordu ashabına. Efendimiz kararlıydı. Aynı suali 3 kere ard arda tekrarladı. Ancak son defasında Allah aşkı için kimin hakkı varsa gelsin alsın dedi. Fakat topluluğun içinde doğrulmaya çalışan bu zattı kim? Bu ihtiyar ne isteyebilirdi Resul-i Ekrem'den? Bu ne cüret dercesine bakıyordu herkes birbirinin yüzüne. Heyecan ve şaşkınlıktan donup kalmıştı müminler. Ukaşe'ydi bu ihtiyar zat. Ukaşe söze başladı. Herkesin hayrete kapılmış gözlerinin gölgesinde. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Sualinizi birkaç kez tekrar ettiğiniz halde ben kalkmadım. Ancak sonuncu ısrarınız ve büyük andınız karşısında dayanamadım. Ya Resulallah, sizinle beraber bir harbe iştirak etmiştik. Bir nedenle açık olan sırtıma kırbacınızla vurdunuz. Aynı kırbaçla size kısas yapılmasını talep ediyorum dedi ve ortalık bir anda karışıverdi. Feryatlar figanlara karıştı. Olamaz diyordu herkes. Bu ne cüret? Bu nasıl bir talepti? Nasıl kıyabilirdi Ukaşe alemlerin efendisine vurmaya? O şefkat timsali insana bunu nasıl yapabilirdi? Oysa o müminler için, ümmeti için ne kadar çok sıkıntıyı göğüslemişti. Sıddık-ı Azam Hazreti Ebubekir doğruluyordu kalabalığın içinden. Sizin yerinize ben kısas olunayım ya Resulallah. Ya Ukaşe bana vur. İki cihan serveri, otur ya Ebubekir. Senin niyetini biliyorum cevabını verdi biricik yarenine. Hazreti Ebubekir'in ardından Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali de aynı niyeti beyan ettiler Efendimiz'e. Ancak o yüce nebi onları da yerlerine oturtuyordu birer birer. Bilal-i Habeşi'ye, ya Bilal hemen git.
hane-i saadetimde bulunan kızım Fatıma'ya selam söyle. Benim harpteki kırbacım kendilerindedir. O emaneti al, getir, buyurdular. Bilal bu emir karşısında hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Allah'ın Resulü kendisine kısas yaptıracaktı. Nasıl dayanırdı yürekler, nasıl dayanırdı? Nasıl getirecekti o kırbacı? Onun mübarek sırtına vurulması için nasıl getirecekti? Ukaşe'nin kısası için. Bilal'in takati yoktu ama koşuyordu. Efendimiz emretmişti. Ne olursa olsun hemen yerine getirmeliydi bu yüce emri. Fatıma validemizin evine ulaşmıştı ağlayarak. Heyecanlı dokunuşlarla çalıyordu kapıyı. Fatıma validemiz kapıyı açtı. Buyur ya Bilal, bu ne telaş? Hazreti Bilal soluğu kesilerek, babanız ya Fatıma, efendimiz kırbacını istiyor. Şaşkınlık içinde kaldı o betül kadın. Allah Allah, daha önce hiç böyle istememişti kırbacını. Yoksa bir sefer ya da harp mi var? Ne var ya Bilal? Bilal-i Habeşi söylemek zorundaydı. Ne diyebilirdi doğruyu anlatmaktan gayrı? Hayır ya Fatıma, hayır, harp de yok, sefer de. Babanız Ukaşe tarafından kısas olunacak ya Fatıma, kısas. Fatıma'nın da dermanı kesilmiş, dudakları titremeye başlamıştı. Ne diyorsun ya Bilal? Sualiyle gözyaşları boşalmaya başladı oluk oluk. Koşuyordu Fatıma. Hasan bir yanında, Hüseyin öbür yanında mescide gidiyordu. Engel olmalıydı. O büyük insana kıyılır mıydı? Nasıl bir mümin peygamberi karşısına böyle bir taleple çıkabilirdi? Bilal varmıştı mescide. Kırbacı uzattı, elleri titreyerek Allah'ın Resulüne. Fakat Hazreti Hasan ve Hüseyin ortalığı birbirine katıp feryat ediyorlardı. Dedeciğim, dedeciğim, sizin yerinize biz kısas olunalım, biz, diye yalvarıyorlardı ağlayarak. Ama tüm bu olan bitene rağmen Ukkaşe diretiyordu. Dönmüyordu sözünden. Allah'ın Resulü bu işin hemen son bulmasını istiyordu. Ukaşe'ye uzattı kırbacını. Ancak Ukaşe'nin istekleri henüz bitmemişti. Ya Resulallah, bana vurduğunuz zaman vücudum çıplaktı. Aynı şekilde olmasını istiyorum. Allah'ın Resulü mübarek sırtlarını açar açmaz öyle bir parlaklık ve nur zuhur etmişti ki adeta gözler kamaşıyordu bu nurun güzelliğinden. Bu ışık iki omzu arasındaki nübüvvet mührünün aydınlığıydı. Ashab heyecanlıydı. Hayır, yapma Ukaşe, kıyma Resulullah'a, sesleriyle hüngür hüngür ağlamaktaydı. Fakat beklenmedik bir olay oldu o anda. O pir-i fani bir ok gibi elindeki kırbacı fırlatıp nübüvvet mührünü öpmeye başlamıştı doya doya. Ağlıyordu hıçkıra hıçkıra. Sana nasıl vurabilirim ya Resulallah? Bizim varlığımızın sebebi sensin. Ben bu vesileyle o nurlu mührünü öpmeye nail oldum. Benim sende ne hakkım olabilir? Ashab-ı kiramın hüzün gözyaşları sevinç gözyaşlarına dönüşmüştü. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam da bu duygu seline kapılmışlardı. Kim ki cennette benim arkadaşımı görmek istiyorsa Ukaşe'ye baksın, buyurdular. Kızgınlık ve hayretle bakan gözler artık gıptayla bakıyordu ona. Nübüvvet mührünü öperek yüksek derecelere erişmişti o. Cennetle müjdelenmiş, Allah'ın Resulü'nün övgüsüne mazhar olmuştu Ukaşe. Ne mutlu sana ey Ukaşe!
ne mutlu sana.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti onun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüze devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

En güzel isimler O'nundur Celle Celaluhu. Değerli dinleyenlerimiz, bundan böyle yeni bir programımızda sizlerle beraber olacağız. Ve bu programımızda bizi ve alemleri yaratan Yüce Rabbimizin Esmaül Hüsna ismiyle müsemma 99 ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hem bizlere hem de sizlere bu isimlerin manasını anlamayı, yaşamayı ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, insan hayatın neresinde bulunursa bulunsun, ilk ve en temel vazifesi yaratanı ile olan münasebetlerini düzene koymaktır. O Celle Celaluhu ki bize şah damarımızdan daha yakındır. O Allah Celle Celaluhu ki nerede olursak olalım bizimle beraberdir. O Celle Celaluhu ki yaratılış gayemiz onu tanımak, ona iman ve ibadet etmektir. Bütün bunların olabilmesi için idrak çabamızın ona dair hiç olmazsa marifet kırıntılarına ulaşması lazımdır. O dilemeseydi, olmayacak idiysek, o hayat vermeseydi, diriliğe ulaşamayacak idiysek, gözlerimize nur vermeseydi, göremeyecek idiysek, o yüreklerimize sevgi tohumları ekmeseydi, sevemeyecek idiysek, o insan kılmasıyla insanlıktan nasip alamayacak idiysek, ya da o başka bir şey dileseydi, başka bir şey, bir böcek, bir taş, bir sürüngen olacak idiysek, her şey onun dilemesiyle ise, evlat dediğimiz şey, anne ve baba dediğimiz şey, zevç ve zevce dediğimiz şey, ancak onunla varsa,

Allah'a olan merhameti Allah Celle Celaluhu'nun rahmet denizinden bir damla bile değildir. Bir annenin çocuğuna olan merhameti Allah Celle Celaluhu'nun rahmet denizinden bir damla bile değildir. Demek bizi rahmetiyle besleyen O, Rahman ve Rahim, kalplerimize meveddet yükleyen O, Vedud ismi şerifiyle. İzzetimiz ondan, Muiz ismi şerifiyle. Zillete düşersek de onun hükmüyle düşüyoruz. Onun yollarından ayrıldığımız için Muzil ismi şerifiyle. Kirlerimizden arınma duygusuyla yandığımızda onun Gaffar ismi şerifinden başka neye tutunabiliriz? İçimizdeki arınma duygusu onun gufranı ile anlamlı. Güçlükler karşısında sabırlarımız onun Sabur ismi şerifinden süt emer. Günahlarımızı saklamak istediğimizde onun Settar ismi şerifinden medet umarız. Bir lokma rızıkta onun Rezzak ismi şerifi vardır. Kapanmış kapıları o açar Fettah ismi şerifiyle. Esma-i Hüsna, Rabbimizin güzel isimleri, varlığımızın her zerresinde onun kudret elinin imzası var. Kadir-i Mutlak yalnızca O'dur. Bir Esma-i Hüsna terbiyesi demek, varoluşumuzun her zerresini idrak edebilmek demek. Her zerre ile şuur ikliminde buluşmak demek.

Ayet-i kerimelerde Esma-i Hüsna, Araf suresi. Oysa en güzel isimler Allah'ındır. Bundan dolayı Allah'a onlarla dua edin. Onun isimlerinde sapıklık eden mülhitleri terk edin. Onlar yakında yaptıklarının cezasını çekecekler. Taha suresi. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur. İsra suresi. Sen onlara de ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin, nasıl çağırırsanız çağırın, en güzel isimler O'nundur. Namazında sesini pek yükseltme, çok da gizli okuma, orta yolu seç. Haşr suresi. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O, galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Cebrail bana geldi ve dedi ki, Allahu Teala'nın ya Muhammed,

Sen olmasan cenneti yaratmazdım. Sen olmasan cehennemi yaratmazdım. Sen olmasan dünyayı yaratmazdım buyurdu. Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu'nun yüzden bir eksik olarak 99 ismi vardır. Her kim onları ihsa eder, manasını anlayarak ezberleyip sayar da gereğince amel eder ise cennete girer. Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. En güzel isimler O'nundur.

Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna'nın birinci ismi Allah Celle Celaluhu Lafzayı Celalidir. Allah bildiğimiz ve bilemediğimiz, görebildiğimiz ve de göremediğimiz bütün alemlerin ve din gününün sahibi olan kainatı yaratıp yöneten, tüm övgülere ve ibadet edilmeye tek layık olan yüceler yücesi Rabbimizin 99 isminin bütün özelliklerini kendinde toplayan en kapsamlı ve özel adıdır. Allah Celle Celaluhu. Yani Cenab-ı Hakk'ın kemali, cemali ve celali bütün isimlerini kapsayan, bütün isimlerini içine alan özel bir isimdir. Allah Celle Celaluhu. Bu isim sadece Cenab-ı Hakk'ın zatına mahsus olup başka hiçbir varlığa isim olmamıştır. Hiçbir dilde de tam karşılığı yoktur. Meryem suresinde şöyle buyrulur: O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. O halde ona ibadet et ve ona ibadet etmekte sabırlı ol. Hiç sen onun, Allah Celle Celaluhu'nun ismini taşıyan başka birini bilir misin? Allah Celle Celaluhu isminin Arapça kelime yapısındaki özelliği gereği harfleri tek tek kaldırılsa bile anlamı bozulmayan tek kelimedir. Allah, lille, lehu ve hu gibi. Bakara suresinde Allah, ondan başka ilah yoktur İsmin başındaki hemze kaldırılsa, yani Allah ismi celilinin başındaki elif harfi kaldırılsa lillahi olur ki bu da Allah için Allah'a ait olan demektir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır Celle Celaluhu. Allah ismindeki birinci elif ve lam kaldırılsa, yani baştaki elif harfiyle lam harfinin biri kaldırılsa lehu olur. Bu ise onun demektir. Bakara suresinde göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur buyrulur. Lafzayı Celal'deki ikinci lam da kaldırılsa, yani sadece H harfi kalır ki Zat-ı Kibriya'ya, Cenab-ı Hakk'a delalet eder, Hu demektir ki o Allah anlamına gelir. Daha enteresan olan bir husus da H harfinin mahrecinin, yani çıkış yerinin göğüs kafesi ve ciğerler oluşudur. Buna göre nefes almakta olan her canlı, inansa da inanmasa da her nefes alışında hu demekte ve Allah'ı zikretmektedir. İstese de istemese de
bilse de bilmese de her canlı nefes alıp verdikçe Yaradanını zikretmektedir. Yani ölüm Allah'ı zikretmenin son noktası, yaşamak ise Allah'ı anmak, her an Allah ile beraber olmak demektir. Allah Celle Celaluhu, bu mübarek ismin hiçbir dilde karşılığı yoktur. Dilimizdeki Tanrı ve ilah kelimeleri anlam bakımından Allah Celle Celaluhu ismi mübareki yanında o kadar kısır, o kadar cılız kalmaktadır ki anılmaya bile değmez. Allah Celle Celaluhu bütün diğer isimleri mana cihetiyle kendisinde topladığı için de ismi azamdır denilebilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ismi azam ile dua edildiği takdirde Allah Celle Celaluhu o duaya icabet eder buyurmuşlar ve bunun Bakara, Ali İmran ve Taha surelerinde olduğuna işaret etmişler. Ama bizzat hangi ismin ismi azam olduğunu Hazreti Ayşe annemize bile söylememişlerdir. Alimlerimizin bir kısmı bu hadis-i şeriften hareketle ve bütün isimleri kendisinde toplaması hüviyetiyle Allah Celle Celaluhu ismi mübarekini ismi azam olarak anmışlardır. Er-Rahman ismi Allah Celle Celaluhu'nun merhametini, El-Adl ismi Allah Celle Celaluhu'nun adaletini, El-Gaffar ismi bağışlama ve mağfiretini, El-Kadir ismi yalnız kudretini anlatırken, Allah ismi 99 ismin manasını bünyesinde taşır. Kur'an-ı Azimüşşan da kendini kullarına tanıttırıyor ve Rabbimiz şöyle buyuruyor: Herhalde hepinizin ilahı bir tek ilahtır. Ondan başka bir ilah yoktur. O Rahman ve Rahim'dir. Allah şehadet eyledi şu gerçeğe ki başka ilah yok, ancak O vardır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O daima diridir, haydır. Bütün varlığın idaresini yürüten kayyumdur. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Kendisinden başka ilah olmayan, şan, şeref ve hikmet sahibi olan O'dur. İşte O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Maddi problemler belini mi büktü? Malın mülkün tek sahibine koş. Önünde diz çök, secdelere kapan ve Allah de. Düşmanlarına galip mi gelmek istiyorsun? Başta nefsin, şeytanın ve dostları. Bedir savaşında zafer vuku buluncaya dek secdede
Ya Hayyu Ya Kayyum diye inleyen iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi Allah de, karanlıklardan aydınlıklara mı çıkmak istiyorsun? Allah de. Ve son nefeste emaneti, can emanetini huzurla teslim etmek için dilini zikre alıştır ve Allah de. Hasbunallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Dostum, vekilim, sahibim ve yardımcım yalnız Allah'tır de ve sadece onun rızasını kazanmak için yürü hayat yolunda. O Allah ki kulunu yalnız bırakmayandır. O Allah ki kulunu koruyan, muhafaza edendir. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Esmaül Hüsna isimli bu yeni programımızın ilkinde sizlerle Allah lafzayı celalini, Allah Celle Celaluhu ismi hassını anlamaya çalıştık. Bir sonraki programımızda Er-Rahman, Er-Rahim gibi ismi mübareklerinde tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir, yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Atası İbrahim, soyu ne güzel. Tertemiz mayası, huyu ne güzel. Servilerde hayran, boyu ne güzel. Müjde dostlar, müjde. Doğdu o güzel. Başlangıcı ne hoş, sonu ne güzel. Olayları doğru okuyan Persler diyordu ki, gece gündüzü besler. Uyarıdır bize bu gelen sesler. Uyan İran, uyan. Uyuyor musun? Gelen hakkın sesi duyuyor musun? Talihi Kisra'nın ona darıldı. Sarayının sütunları yarıldı. Adamları birer birer dağıldı. Bekle gör vaktini ey köhne İran. Kurtaramaz seni Şah Enuşirvan. Bütün mecusiler şaşkına döndü. Taptıkları ateş ansızın söndü. Öfkeyle mubetler hayli dövündü. Nehrin uğradığı deprem müthişti. Hem kaynağı hem yatağı değişti. Kaynıyordu İran, pek huzursuzdu. Savalılar üzgün ve umutsuzdu. Gölleri kurumuş, Sava susuzdu. Koşup suya giden eli boş döndü. Susuz Savalılar çılgına döndü. Neler oldu o gün, bir düşün hele. Doğumu aleme saldı velvele. Ola ki insanlık kendine gele. Ateş su kesildi bir anda sanki. Sular ateş olup yaktı inan ki. Cinler sevincinden çığlık atıyor. Yükselen nur ruha neşe katıyor. Batılın yıldızı sönmüş batıyor. Artık cihan hep şen, güldür, çemendir. Madde ve manada hak egemendir. Arif her olaydan bir şeyler sezer. Gafiller yer, içer, avare gezer. Uyarıya kulak veren ne gezer? Sağırdırlar sanki, kördü gözleri. Karanlıktı gece ve gündüzleri. Kâhinler kavmini uyarıyordu. Bu din böyle devam etmez diyordu. Gelin Hakk'a diye yalvarıyordu. Yürekler pas tutmuş, silemediler. Hak nedir, batıl ne, bilemediler. Yere serilmişti Kâbe'de putlar. Şaşkındı müşrikler, kırık umutlar. Kainatsa yeni doğuşu kutlar. Yıldızlarda cümbüş, kayan kayana. Her şeyde ibret var, fakat duyana. Vahiy kapısını şükür açana. Artık geçit yoktur nifak saçana. Şeytanlarda panik, kaçan kaçana. Zaman zaman iblis kursa da pusu, daha tutunamaz şeytan ordusu. Kaçıp kurtulmaya yoktu ferleri, sanki Ebrehe'nin yiğit erleri. Hayrete düşürdü hep görenleri, Resul'ün attığı çakıl taşları. Nasıl eğdirmişti mağrur başları.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716.
5: Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80. huslat.org.tr.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

var. Çok değerli, çok aziz. Davet Edildi dinleyicileri ve Nur İklimi dinleyicileri. Bugünkü Nur İklimi dersimizde, programda, Risale-i Nur dersimizde geçen haftadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, şu an zaruri bir ihtiyaç gibi ahirete iman. Geçen hafta efendime söyleyeyim, ahirete imanın insanın hayat işlemesine nasıl bir faydası var onu okumuştuk ve yarım kalmıştı. Yani geçen hafta bahsettik, hani üstadımız ahirete imanı önce şahsi alıyor. Hayat şahsiye nasıl bir faydası var? Daha sonra hayat işlemeye nasıl bir faydası var? Bu şekilde böyle üstadımız kısım kısım alıyor. Hayat işlemeye olan faydasının bir kısmı okumuştuk ve yarı kalmıştı. Şu an gerçekten en elzem bir derstir. Çok ciddi manada. Yani şu an yaşadığımız hadiseler ahirete iman ne kadar kuvvetli veya biz kendimize, çevremize veya ailemize ne kadar ahiret imanı anlatabilmişiz veya içtimai hayatı olarak biz ahiret imanın neresindeyiz? Bir sorgulamamız lazım. Yaşanan hadiseler, imtihanlar bize bazı dersleri gösteriyor. Bazen bir musibet gelir, insanlara binlerce ders verir. Bazen bir musibetin arkasında binlerce hayır ciheti vardır. Tabii bu musibette insan dersini alması lazım, maddi manevi. Başımıza bir musibet geldiyse önce sorgulamamız lazım yani. Evet, musibet geldi. Şükrettik, ibadetimizi, taatimizi arttırdık. Bitiyor mu? Sadece bitmiyor. Tedbirleri almak lazım. Yaşanan imtihandan, musibetten biz ne yaptık, bu kadere nasıl bir fetva verdik, musibet başımıza geldi, neler yaptık? Bazen bir şeyler efendim yaşanıyor. Daha sonra bir yerden ağır bir musibet olarak çıkıyor yani. Bazı şeyler belki göz yumduk, belki bazı şeyleri tedbirini alamadık. Ondan dolayı musibetler başımıza geldi. Yani ayağımıza taş değse kalbimizi yoklamamız lazım. Misali. Şimdi buradan devam ediyoruz inşallah. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Eğer iman ahiret o büyük aile efradında hükmetmezse, güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi ve sevap uhrevi yerine garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manlar hükmeder. O hayat işte şehriye zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kabiler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Buna kıyasen memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse, birden samimi hürmet ve ciddi merhamet ve rüşvetsiz muhabbet ve muavenet ve hilesiz hizmet ve muaşiret ve riyasız ihsan ve fazilet ve enaniyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inkişafa başlarlar. Çocuklara der, cennet var haylazlığı bırak, Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der, cehennem var sarhoşluğu bırak, aklı başına getir. Zalime der, şiddette azap var, tokat yiyeceksin, adaletle başına eğdir. İhtiyarlara der, senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daim bir uhrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyor. Onları kazanmaya çalış. Ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen cüz'i ve külli her bir taifede hüsnü tesirini gösterir. Işıklandırır. Nevi beşerin hayat içtimaisiyle kadar olan içtimai yuğun ve ahlak yuğunların kulakları çınlasın. İşte iman ahiretin, işte İman ahiretin binler faydalarını işaret ettiğimiz 5-6 nümelerine sairleri kıyas edilse katli anlaşılır ki iki cihanın ve iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. İki cihanın ve iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. Risale-i Nur'da 28. sözde ve başka risalelerde haşrin cismaniyeti cihetinde gelen zayıf şüphelere kuvvetli cevaplarına iktifaen burada yalnız bir kısa işaretle deriz ki Esma-i İlahiyen en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Ve hılkat kainattaki makas-ı ilahinin en zengini, en faal merkezi cismaniyettedir. İhsanat Rabbani'nin en çok çeşitleri ve rengarenkleri cismaniyettedir. Ve beşerin ihtiyacat dileğiyle halkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesret doğumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en bütün bir şekildekleri yine cismaniyettedir. Burada başka bir konuya geçiyoruz. Şimdi baştan gelelim. Hem her bir şehir kendi ahalisine geniş bir hanedir. Büyük bir şehir bir ev gibi, bir daire, değil mi? Bunu nasıl anlıyoruz? Üstadımız diyor medeniyet bütün dünyayı köy gibi yaptı. Köy haline getirdi, değil mi? Dünyanın bir ucunda bir hadise olsa biz buradan aynı anda, belki aynı saniyede duyuyoruz, değil mi? Şimdi aynı şehir de öyle. Mesela şöyle düşünün, şehrimizde bir hadise olsa hepimizi etkiliyor. Yani hem ciğer

0: bedenimizi, hem ruhumuzu, hem ailemizi, hem şahsımızı etkiliyor. Demek ki bırakın şehrimize, yakın komşudaki bir şehirde veya Türkiye'nin herhangi birinde bir hadise yaşansa ve bir elin bir hadise yaşansa biz günlerce onun etkisinde kalabiliyoruz. Bakın, yaşanan hadise kilometrece uzakta. Fakat Üstadımız ne diyor? Her memleket dahi bir hanedir. Vatan dahi milli bir ailenin hanesidir. Çünkü milli bir aileyiz yani. Milli bir, bizi bağlayan milli ve manevi değerler var. Değil mi? Manevi değerler Üstadımız Uhuvvet İslahı'nda diyor. İşte Rabbimiz bir, kıblemiz bir, kitabımız bir, rezakımız bir diyor. Bu manevi değerler bizim, bir de milli değerlerimiz var yani. Değil mi? Aynı vatanın evladıyız, aynı bayrağın altındayız. Efendime söyleyeyim, aynı devletin efendime söyleyeyim himayesi altındayız vesaire vesaire. Demek ki her şehir milli bir hanedir gibidir yani. Değil mi? Milli ve manevi bir hane gibidir. Peki bu şehirde eğer iman ahiret o büyük aile efradına hükmetmezse, o zaman ne olur? Bir şehir düşünün. Kendi şehrimizi Antep'i düşünelim. Antep'te Allah muhafaza iman ahiret olmasa bu şehirden neler olur? Dersimiz iman ahiret ya. Ne olur dersiniz? Güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık. Güzel ahlakın esasları ne kadar güzel olmuş. Demek ki hani Peygamber Aleyhisselam ben güzel ahlakı tanımak için geldim diyor ya. Bakın, bir insanda güzel ahlak tamamlanırsa o insanda hangi haller olur? Veya siz bir insandaki güzel ahlakı görmek isterseniz, bakın bu meziyetler varsa bu insan güzel ahlaklı. Nedir? Evet. Güzel ahlak, ihlas. Her şeyi rıza ilahi için yapan. Evet, samimiyet. Değil mi? Samimi. Gösterişsiz, enaniyetsiz, riyasız, samimi, harbi. Fazilet. Ne derler? Fazilet sahibi bir insan. Hamiyet, gayretli. Vatanın, milleti, ailesi, imanı, Kur'an'ı için canlı verir. Gayretli. Fedakarlık. Öyle fedakar ki hem dünyasına hem ahiretini insanlar için, insanların imanı için feda edebilir yani. Evet. Rıza ilahi. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın rızası için. Sevab-ı ukrevi. Bunlar güzel haller. Şimdi geldik esas meseleye. Ahirete iman olmazsa bu hasletlerin yerini ne dolduracak? Yani ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı ukrevi. Yerine ne dolur? Garaz, menfaat, sahtekarlık, hodgamlık, tasannu, riya, rüşvet, aldatmak. Bakın ne kadar zıt, değil mi? Bir yerde ihlas var. İman ahiret olmasa ihlas ne oluyorsa var. Yerine ne alıyor? Hodgamlık alıyor. Tasannu alıyor. Evet. Samimiyet var. Yerine ne alıyor? Menfaat alıyor. Ahirete iman olmasa. Fazilet var. Yerine ne alıyor? Tasannu alıyor. Garaz alıyor. Efendime söyleyeyim. Hamiyet var. Yerine ne alıyor? Rüşvet alıyor. Efendime söyleyeyim. Yine geldik aşağı. Fedakarlık var. Yerine ne alıyor? Riya, aldatmak, sahtekarlık alıyor. Bakın, bir insan bir taraftan cevher oluyor. İman ahiret bir insan bir taraftan cevher, tabir caizse pırlanta yapıyor. Diğer taraftan zehir yapıyor. Yani bir taraftan iman ahireti taşıyan bir insanın efendime söyleyeyim kalbinde ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık var. Diğer taraftan tasandu, sahtekarlık, riyakarlık, rüşvet, aldatmak gibi var. Allah muhafaza, iman ahiret ne kadar şey yapıyor yani. Bunu bir şehre çevirin. Bir şehir düşünün, her tarafta rüşvetler var. Bir şehir düşünün, her şey efendime söyleyeyim riyayla dönüyor. Bir şehir düşünün, hodgamlar başını almış gidiyor. Bir şehir düşünün, menfaatli bir şey yapılmıyor. O şehir ne olur? O şehrin hali ne olur? Evet. Zahiri asayiş ve insaniyet altında zahiren asayiş sağladın. Her tarafa polisini gönder, zabıtanı gönder, kolluk kuvvetlerini gönder, bekçini gönder. Zahiren asayiş var. Peki ne olur? Şimdi burası çok önemli. Evet. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistik ve bahşet manur gibidir. Değil mi? Nasıl mafyalar türedi? Ha? Nasıl çeteleşmeler başladı? Hani bu kadar efendime söyleyeyim ne vardı? Asayiş vardı. Buna rağmen bitmesi lazım. Allah muhafaza artıyor. Bitmesi lazım. Kökünü kurması lazım. Niye artıyor? Çünkü ahirete iman olmayınca insanlar bu tarafa doğru kayıyor. Evet. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistlik ve vahşet manzara hükmeder. O hayat şehri zehirlenir. O zaman o huzur bulduğunuz hayat şehri ne olur? Zehir olur. Evet. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kobiler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Allah muhafaza. Çocuklar haylazlığa, evet, çocuklar haylazlığa, ne kadar üstadımız güzel almış değil mi ya? Allah Allah. Gençler sarhoşluğa, kabiler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlar. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir. Memleket de bir hanedir. Vatan dahi bir milli ailen hanesidir. Evet. Bu bütün vatan dahi milli bir hanemizdir. Eğer iman ahiret bu geniş hanelerde hükmetse birden evet iman ahiret bu vatana, millete, şehre, memlekete hükmetse ne olur? Birden samimi hürmet. Artık herkes hürmetkar bir an. Osmanlı Devleti'nin en şaşalı dönemi düşünün. Onun için asr-ı saadet düşünün. Evet. Samimi hürmet. Ciddi merhamet. Rüşvetsiz muhabbet. Değil mi? Ne kadar önemli insanlar birbirlerini sırf Allah için sevmesi, sırf lillah için, libecillah için sevmesi. Evet. Muaşeret, riyasız ihsan ve fazilet, enayisiz büyüklük ve meziyet o hayatta inşafa başlar. O hayatta inşafa başlar. Burası çok çok önemli yani. Evet. Buna kıyasla memleket dahi bir hanedir. Tekrar okuyoruz. Vatan dahi bir milli ailenin hanesidir. Eğer iman ahiret bu geniş hanede hükmetse, birden samimi hürmet, ciddi merhamet, rüfretsiz muhabbet. Bakın birden samimi hürmet, ciddi merhamet, rüfretsiz muhabbet ve muamelet. Ve hilesiz hizmet ve muaşeret, riyasız ihsan ve fazilet ve ehemmiyetsiz büyüklük ve meziyet o hayatta inşa başlar. Çocuklara der, cennet var haylazlığı bırak. Geçen hafta okuduk ya, dedi ki, eğer bir çocukta ahirete iman varsa ne der? Der ki, evet validem öldü, arkadaşım öldü fakat cennette tekrar buluşacağız. Bunu düşünen bir çocuk ne der? Artık cennet var haylazlığı bırak. Kur'an dersiyle temkin verir. Gençlere der cehennem var sarhoşluğu bırak. Aklı başına getirir. Zalime der şiddetli azap var toka diyeceksin. Gençlere ne der? Yani üstte yukarıda okumuştuk. Hissiyatla hareket eden gençlere ne der? Aklını başına al der değil mi yani? Evet. Zalime der, şiddetli azap var, toka diyeceksin, adalet de başına iyidir. İhtiyarlar der, senin eline çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daim bir ukrevi saadet ve taze, baki bir gençlik seni bekliyor. Onlar kazanmaya çalış, ağlamasını gülmeye çevirir. Bunlara kıyasen, cüz'i ve külli her bir tayfede üstün tesirini gösterir. Demek ki ahirete iman sadece küçük dairede değil. Hem dar dairede hem geniş dairede. Yani evde, insanın şahsi hayatında, insanın aile hayatında, insanın mahalle hayatında, üstadımız daire daire almış dördüncü mesele, insanın şehir hayatında, insanın vatan milletinde, hepsinde ne yapar? Ahirete iman güzel tesirler gösterir. Yani şunu diyebilir miyiz? Yani siz bir toplumu düzeltmek istiyorsanız, bir toplumun gençliğini, bir toplumun çocuklarını kazanmak istiyorsanız, bunlara efendimizin medeniyet fantezileri, eğlenceler, efendime söyleyeyim, değişik etkinlikler değil. Bunlara ne vermek lazım? Bunlara önce ahirete imanı vermek lazım. Önce ahirete imanı vermek lazım. Değil mi? Evet. Hüsnü tesirini gösterir. İşte bu nevi beşerin hayat işlemesi alakalı olan içtimai yığın, ahlaki yığın kulaklar çınlasın. Yani binlerce pedagog da bulsanız, yüzlerce psikolog da getirseniz, eğer bir gencin kalbinde ahirete iman zayıfsa, yoksa veya efendime söyleyeyim bir çocuğun kalbine ahirete iman yoksa, bunun efendime söyleyeyim hizaya gelmesi, istikamete bulması, güzel ahlak bulması çok zor olur. Yani ahirete imanla olur ancak. Nevi beşerin hayat içtimaiyle alakadar olan içtimai yün, ahlak yün kulaklar çınlasın. İşte iman ahiretin binler faydalarını işaret ettiğimiz beş altı numaralarına sayıları kıyas edilse katı anlaşır ki iki cihanın, iki hayatın medar saadeti yalnız imandır. Bunu aslında ezberlemek lazım, bir köşeye yazmak lazım. İki cihanın ve iki hayatın medar saadeti. Eğer siz hem dünyada hem ahirette mutlu olmak istiyorsanız, eğer iki dünyada mutluluğun yollarını arıyorsanız, o zaman imanınızı kuvvetlendireceksiniz. Biz de kendimize öyle diyeceğiz. İmanı kuvvetli olanın dünyası ve ahireti surludur. Ama imanı zayıf olanın dünyası da ahireti de nedir? Hep zulmet içindedir yani. Evet. Risale-i Nur'da 28. sözde, başka risalede Haşr'ın cisman içeriyetine gelen şüphelere kat'i cevaptır. Evet. Buradan okuyalım biraz. Vaktimiz azaldı. Esma-i İlahiyen en cemiyetli aynesi cismaniyettedir. Yani Esma-i İlahiyeyi hatta ismi azamı ayna olan cismaniyettir. Yani biz cismaniyetimize bakalım. Biz nefsi çıkardığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın ne kadar esması tecelli ediyor. Hay, Kayyum, Rezzak, Şafi. Demek ki esma ilahi, ilahi aynı olan bizim cismanımız, cisminimizdir. Hılkat kainattaki makas-ı ilahiyenin en zengin, en faal merkezi cismanidedir. Evet, hılkat kainattaki makas-ı kainatın yaratışındaki esas maksat, evet, en zengin, en faal merkezi cismanidedir. Çünkü bütün kainat cismanide hizmet ediyor. İhsanat Rabbani'nin en çok çeşitleri, rengarenkleri cismanidedir. Cenab-ı Hakk'ın Rahim ismi, Rahman ismi, Kerim ismi, Rezzak ismi yine cismaniyette gözüküyor. Evet. Beşerin ihtiyacat dilleriyle halkına karşı dualarının ve teşekküratının en kesri tohumları yine cismaniyettedir. En kesri tohumları yine cismaniyettedir. Maneviyat ve ruhaniyet alemlerinin en mütenevi çektikleri yine cismaniyettedir. Bunlara kıyasen yüzer külli hakikatler cismaniyette temerküz ettiğinden Halık-ı Hakim zemin yüzünde cismaniyeti çoğaltmak ve mezkur hakikatlere mazhar edilmek için öyle süratli ve dehşetli bir faaliyetle kafile kafile arkasından mevcudata vücut giydirir. Allah bütün kainata, bütün mevcudata vücut giydiriyor. Bakın nebatata ayrı vücut giydiriyor. Semavata ayrı vücut giydiriyor. Bahirlere, nehirlere ayrı vücut giydiriyor. İnsaniyete ayrı vücut giydiriyor. Bak hepsine Allah ne yapıyor? Vücut giydiriyor. Evet. Neden vücut giydiriyor? Çünkü Cenab-ı Hak o esma-i ilahi ne yapıyor? Tecelli ettiriyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizim efendim cismaniyetimizin üzerindeki esma tecellisiyle semavattaki küre-i arzdaki tecellisi aynı değildir, değil mi? Evet. Mevcut vücut giydir. O meşhere gönderir. Vücut giydirdi. Evet, bize vücut giydirdi ve bizi meşhere gönderdi. Dünya meşherine gönderdi. Değil mi? Üstadımız yerde diyor. Resmi geçiş töreni gibi yani. Üniformalarımızı giydik. Resmi geçiş törenine çıktık. Evet. Giydi, gönderdi. Meşhere gönderdi. Sonra onları terhis eder. Başkalarını gönderir. Bir dünya bir misafirhane. Evet, bir kısım geliyor. Vazifesini yapıyor, tedhis oluyor, başkası geliyor. Mütemadiyen kainat fabrikasını işlettirir. Cismani mahsulatı dokuyup zemini ahirete ve cennete bir fidanlık baş açımına getirir. Evet. Hatta insanın cismani midesini memnun etmek için o miden hal diliyle bekasına dair duasını kemal ehemmiyete dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için Cenab-ı Hak küçücük bir mide yaratmış. Fakat bu midenin içerisinde bütün kainatı sermiş. Bütün kainatı sermiş yani. Evet. Kemal ehemmiyete dinleyip kabul ederek fiilen cevap vermek için hassiz ve hesapsız yüz binler tarzda binler çeşit lezzetlerde gayet sanatlı taamları, gayet kıymetli nimetleri cismaniyete izhar etmek bedahette ve şeksiz gösterir ki dar ahirette cennetin en çok ve en mütenevi lezzetleri cismaniyettedir. Demek ahirette de öyle. Hani derler ya ahirette lezzet sadece ruhani mi? Bakın ne üstadımız ne diyor? Dar ahirette cennetin en çok, en mütenevi lezzetleri cismaniyette. Allah orada cismaniyette de o lezzeti veriyor yani. Bakın cismaniyette lezzeti veriyor yani. Saadet ebediyenin en ehemmiyetli, herkes istediği, ünsiyet ettiği nimetler cismaniyettedir. Evet. Ahiretteki saadeti de yine Cenab-ı Hak cismaniyete veriyor. Evet. Cenab-ı Hak okuduğumuz, okuyacağımız dersleri tesirini halk eylesin inşallah diyoruz. Dersimizi buradan noktalıyoruz. Başka bir nöktü bir programda görüşmek dileğiyle. Yine her dersin sonunda dediğimiz gibi bulunduğunuz ilde, ilçede, köyde, ülkede neredeyseniz, efendim söyleyeyim olduğunuz yerlerdeki Risale-i Nur dersine iştirak etmek isterseniz radyomuza ulaşarak Nur derslerine katılabilirsiniz inşallah. Nur derslerine biz olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin katılmanız için inşallah gayret ederiz, uğraştırırız. Bir diğeri Risale-i Nur eserlerine ulaşmak isterseniz yine radyomuza ulaşarak Risale-i Nur eserlerine inşallah size ulaştırırız. Allah'a emanet olun, selametle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Sulara karışıp akmak isterim. Sıkıntı çağındasın. Metalin merhameti yakıyor uçlarını kayan sinirlerinin. Bir ejderha kararttı avucunda beynini. Zehriyle ölüyorsun merasim kirlerini. Plastik tepelerde parçalandı uçurtma. Süt emziren anne yok fotoğraflarda bile. Ey şair, sakın ola bir gülü dahi tutma. Tutma ki karışmasın duygularına hile. Çoktan beri kaldırıp atmıştın ufukları. Meraklı ispinozlar ötüyor seherinde. Görürsün kabus günü yıkmadığın duvarı, ruhunu mahpus eden bir zindanın yerinde. Kuzgunlar bir köşede bekliyor devrilmeni. Sofrasına koyuyor adımlarını büyük. Rakkaseler şehrinde yitirmişsin gülmeni. Bir de sonsuz ağlamak kalmasın sırtına yük. Sulara karışmanın zamanıdır ansızın. Kalbini yanına al, şiirsiz kalmayasın. Bir de gülücüğünü ceylan yüzlü bir kızın. Yapayalnız olsan da sevgisiz olmayasın.

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni tesbih ederim beni gören, yerimi bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan.

0: یا فیاض، زمان فیزینله دوامدادır، ذره فیزینله dönmededir. فیزینden صورت بکلر نطفه‌لر و تخم‌لر، فیزینله doldurur ellerini ağaçlar. Feyzinden doyurur yavrularını analar. Sen feyyaz-ı mutlaksın, dilediğine dilediğince verirsin. Oysa ben verdiğin meyveleri yemeye yetişemiyorum. Feyzin sınırsız ve hesapsızdır, bilirim. Taşıyabileceklerim sınırlı ama sonsuz feyiz isterim.
1: Ya Habib,
0: sen sebepsiz sevilirsin. Sevgilerimin sebebi senin muhabbetindir. Sen zaten sevdiğimsin. Sevdiğim yüzlerde sevdiğim senin cemalin. Sevdiğin için var ettin beni. Var edildim. Sevdim seni. Bilirim ki Muhammed aleyhissalatu vesselam tabi olmakla seni severim. Bilirim ki Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevmekle senin sevdiğin olurum.
1: Ya hafi,
0: sen öyle hafisin ki senden yüz çevirdiğim halde sen benden yüz çevirmiyorsun. Sen öyle müşfiksin ki dile getiremediğim istekleri bile, kalbime düşmeyen arzuları bile, hayalimin erişemediği hülyaları bile gerçek eyliyorsun.

0: Bir seni Rab biliyorum. Başkasına el açtırma beni. Huzuruna günahla gelsem de kapından çevirme beni.
1: Ya Hallak,
0: hecelerim senin yaratışını anlatmaya yetmez. Seni anlatmaya hücre hücre söz eyle beni. Nefeslerim senin yaratışının hızına yetişmez. Seni görmeye zerre zerre göz eyle beni. Yaratışın olmasa ışık hiçbir yere yetişmez. Sana yanmaya için için köz eyle beni.
1: Ya Hannan,
0: verdiğini severek verirsin. Verdiğine sevinenleri seversin. Verdiğini süsleyerek sunarsın. Verdiğini sevenleri el üstünde tutarsın. Ömrümü gafletle ziyan ettim. Gençliğimi günaha harcadım. Elimde günahlar, elemler, hüzünler kaldı. Pişmanım. Yüküm ağır, kalbim hasta, yüzüm tutmaz halde sana dönüyorum. Kapına elim boş, iflas etmiş, günaha dalmış olarak geliyorum. Bilirim ki rahmetini en çok muhtaçlara sunarsın. İşte muhtacım, rahmetini istiyorum. Bilirim ki merhametini önce acizlere tattırırsın. Sevaba, iyiliğe acizim, merhametini istiyorum.
1: Ya garip,
0: sen ki ben kendimde değilken kalbimi elinde tutuyor, kanımı bedenimde dolaştırıyorsun. Şah damarımdan da yakınsın bana. Cemalinle yakın ol bana. Yakınlığınla icabet et bana. İcabetinle muhabbet et bana. Muhabbetinle şefkat et bana. Şefkatinle iltifat et bana. İltifatınla dost ol bana. Dostluğunla sırdaş ol bana.

0: Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor:
1: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine: Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim, sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından: Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar! Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Sevdim seni hep, canlara canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana kurban diye sevdim. Ecram-ı felek, levh-u kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Aşkınla buhurdan gibi tütmede bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicran diye sevdim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Asilere lütfun yüce ferman diye sevdim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Sevdanı gönül derdine derman diye sevdim. Bülbül de senin bağrı yanık aşık-ı zarın. Feryadı bütün ateşi suzan diye sevdim. Huriler ezelden beri şeydayı cemalin. Yanmıştı sana Yusuf-u Kenan diye sevdim. Evladı İyal'den geçerek Ravzan'a geldim. Evsafını methetmede Kur'an diye sevdim. Kıtmirinim ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Alemlere rahmet dedi Rahman diye sevdim. Şeyda kuluna eyle nazar merhametinle. Bir lahza nazar en büyük ihsan diye sevdim.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Duhan 12-16. Cehennemliklerin duası. O gün insanlar, ey Rabbimiz, bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz derler. Onlar için bunu düşünüp öğüt almak nerede? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir de peygamber gelmişti. Sonra onlar o peygamberden yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir delidir dediler. Biz o azabı sizden birazcık kaldırırız. Ama siz mutlaka eski halinize dönersiniz. Biz o büyük şiddetle çarptığımız gün mutlaka intikamımızı alırız.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

Nuri Çeşmi, Şah-ı Merdan, Mürtezasın ya Hüseyin. Hem ciğerpare-i Zehra, Fatıma Hayrun Nisa, Ehl-i Beyt-i Müşteva, Ali Abbas'ın ya Hüseyin. Sana gülle dokunan ümmit eder mi mağfiret? Gonca-i Gülşen, Saray-ı Mustafa'sın ya Hüseyin. Ehl-i Mahşer, Dest-i Hayder'den içerken Kevser'i, sen susuzlukla şehidi Kerbela'sın ya Hüseyin. Kıl şefaat arife, ceddin Muhammed aşkına, arsa-i mahşerde

Allah'ın verdiği nimeti O'nun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Hudeybiye denilince akla iki önemli esas geliyordu. Birincisi sulh, ikincisi biattı. Biat ayetlerle övülmüştü. Hadis-i şeriflerle müminlerin hayatında belirgin bir yer tutmuştu. Biat kelime olarak karşılıklı bir karara varıp onun üzerine el sıkışmak demekti. El tutarak veya el sıkışarak rıza belirtmeye de biat denilmişti. Biatın kuşatıcı manası ise İslam'a gönül verip iman ettiğini ya da bir kimseyi veya devlet başkanını tanıdığını ifade eden ahide biat denirdi. Peygamber Efendimiz iman iklimine girenlerden, İslam'la şereflenenlerden biat alıyordu. Bu biatların bağrına yatan manalara baktığımızda nice inceliklerin var olduğunu görüyoruz. Hazreti Enes radıyallahu anh bize Hendek kazımı esnasındaki sahabe-i kiramın hep bir ağızdan okudukları beyti naklediyor. Biz Muhammed'e biat edenleriz. Can taşıdığımız sürece cihat sözü verenleriz. Allah'ın Resulü şerefli arkadaşlarına karşılık olarak Allah'ım, gerçek hayat elbette ahiret hayatıdır. Ensar ve muhacire kerem et, onlar buna layıktır diye cevap veriyordu. Biatın bağrında yatan manalardandı. Allah'ın varlığını, birliğini, ondan başka ilah olmadığını, Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın onun kulu ve Resulü olduğunu, Allah yolunda oluşun, Resulünün izinde oluşun, bir ömür Allah ve Resulüne sadık kalışın ifadesiydi. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından Avf bin Malik el-Eşcai anlatıyor. 7-8 ya da 9 kişiydik. Resulullah'ın yanında bulunuyorduk. Resulullah Efendimiz bize Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Biz Resulullah'a kısa bir zaman öncesi biat etmiştik. Ya Resulallah dedik, biz sana biat etmiştik. O yine Allah Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Efendimiz böyle deyince ellerimizi uzattık ve sana biat ediyoruz ya Resulallah dedik ve sorduk. Sana biatımız ne üzere olacak? Efendimiz aleyhissalatü vesselam, yalnız Allah'a kulluk edecek, yalnız ona ibadet edecek ve hiçbir şeyi ona ortak koşmayacaksınız. 5 vakit namazınızı kılacaksınız. Size verilen emirleri ve yasakları dinleyecek ve itaat edeceksiniz buyurdu. Sonra da sesinin tonunu daha bir düşürerek insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyurdu. Ahb bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Sonraki yıllarda o mecliste bulunan sahabilerden bazılarını gördüm. Atının üzerindeyken yere kırbacı düşse onu yerde duran birisinden istemiyor, inerek kendisi alıyordu diyordu. Müminler kardeşti. Birbirleriyle ileri boyutta bir dayanışma, bir kaynaşma içindeydiler. Haliyle müminlerin birbirlerinden bir şeyler istemeleri yasaklanan bir şey değildi. Peygamber Efendimiz, kul mümin kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımcısıdır buyuruyordu. Mümin kardeşlerine yardım için yüksek bir duyarlılık içinde olacaktı. Yardımlarına koşacaktı. Onların dertlerine derman olmak için büyük bir gayretin içinde olacaktı. Ama onlara zerrece yük olmayacaktı. Hep koşan olacaktı. Hep veren olacaktı. Hep yükleri yüklenen olacaktı.
Ama hiçbir müminin imkanını kendisine harcamama duyarlılığı işte olacaktı. Olabildiğince veren olacaktı ama alan olmayacaktı. Onların yükünü taşıyacaktı ama onlara hiçbir yükünü taşıtmama gayret içerisinde olacaktı. Peygamber Efendimiz, insanlardan hiçbir şey istemeyeceksiniz buyuruyordu. Yüksek bir konuma işaret ediyordu. Kul ileri boyutta Rabbani iklimde olabilirse, gerçekte her şeyi evirip çeviren Rabbi Rahim olduğunu kavrayabilirse, sebeplerde bir güç ve kuvvetin olmadığını, asıl failin Rahman-ı Rahim olduğunu idrak edebilirse, haliyle ne isteyecekse Rahman-ı Rahim'den isteyecekti. Bu imanlarını hayatına büyük ölçüde hakim kılanların ulaşacakları bir noktaydı, bir mertebeydi. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından biat isterken namazları kılacaksınız şeklinde beyanda bulunmuyordu. 5 vakit namazı kılacaksınız buyuruyordu. Namazın 5 vakit olduğunu ümmetin zihnine, kalbine oturtuyordu. Biat denildiğinde 1. ve 2. Akabe biatları gündeme geliyordu. 1. Akabe biatında bulunan Hazreti Ubade bin Sabit radıyallahu anh anlatıyor. Ben 1. Akabe biatında bulunanlardanım. 12 kişiydik. Resulullah gelin bana biat edin buyurdu. Ve hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek, insanlara zina iftirası atmamak, iyi ve doğru olmak, insanlara zina iftirası atmamak, iyi ve doğru olan bir şeyde bana karşı gelip

Allah'a kalmıştır. Dilerse cezalandırır, dilerse affeder. Biz ona bu şartlarda biat ettik diyordu. İkinci Akabe biatı ise birinci Akabe biatını tamamlayıcı ve hicrete hazırlayıcı bir özellik arz ediyordu. Buhari ve Müslim'de geçiyordu. Hazreti Ubade seslendiriyor. Biz Allah Resulüne hoşumuza giden gitmeyen, acı tatlı, iyi ve kötü günlerde itaat etmek, kendisine mesuliyet verilenlere karşı gelmemek, nerede ve ne durumda olursak olalım, Allah uğrunda hiç kimsenin kınamasından, baskısından korkmadan, çekinmeden hakkı dile getirmek üzere biat ettik. İkinci Akabe biatında bir konu daha gündeme getiriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kadınlarınızı, çocuklarınızı nasıl koruyorsanız beni de o şekilde korumak üzere bana biat edin buyuruyordu. Bunun anlamı açıktı. Gün gelir Resulullah'ı koruma yolunda malları ortaya koymak gerekebilirdi. Canları ortaya koymak gerekebilirdi. O gün geldiğinde, o günler geldiğinde mallar da, canlar da seve seve ortaya konacaktı. Buna söz veriyorlardı. Bu konuda ahitleşme gerçekleşiyordu. Mekke fethinde de biat alınıyordu. O biatın özellikleri Akabe'de yapılan birinci biata benzerlik arz ediyordu. Peygamber Efendimiz o biatta kadınlardan da biat alıyordu. Biat sırasında iyi ve doğru olan bir şeyde sana karşı gelip isyan etmeyeceğiz dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gücünüz, takatiniz yettiği derecede buyurdular. Bunun üzerine biat edenler Allah ve Resulü bize bizden daha merhametli dediler. Hudeybiye'de yapılan biat tüm dikkatleri kendine çekiyordu. Sahabe-i kiramın ifadesiyle ölümüne biat olarak ifadelendiriliyordu. Hudeybiye'de büyük bir olay gerçekleşiyordu. Bir anlaşma gerçekleşiyordu. Anlaşma metninin başlangıç ibareleri yazılırken büyük sorunlar yaşanıyordu. Sonra anlaşma metinlerinde sorunlar yaşanıyordu. Neredeyse açıkça Müslümanların zararına kararlara imzalar atılıyordu. Sahabe-i kiram bunu kabullenemiyordu. Hazreti Ömer Efendimiz sesini yükseltiyor, yanlış yapılıyor diye itirazını yapıyordu. Bakara suresinin 216. ayetinde olabilir ki sevmediğiniz, hoşlanmadığınız bir şeyle karşılaşırsınız da o şey umulur ki sizin için daha hayırlı olur. Bir şeyden hoşlanırsınız da o şey de sizin için şer olabilir. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz buyuruluyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirini tabiri caizse Hudeybiye anlaşması yapıyordu. Müminler bu anlaşmanın aleyhlerine olduğunu sanıyorlardı. Son derece üzülüyor, rahatsız oluyor, yer yer itiraz etmeye çalışıyorlardı. Fakat daha uzun bir süre geçmeden Hudeybiye anlaşmasının tamamen müminlerin hayrına olduğu ortaya çıkıyordu. Ayetin sonu öyleydi. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Müminler dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikler isterlerdi. Onların kalplerinde iki dünyada da güzellikler içre olabilmek vardı. Muhakemelerini bunun için yorarlardı. Bunun için gayret ederlerdi. Bunun için çırpınırlardı. Doğru bildikleri, hak bildikleri, hayırlı gördükleri yolda gayret ederler, çabalarlardı. Ama bazen yanılmış olurlardı. Yürüyen hayat bunu önlerine sererdi. O zaman hemen yanlıştan dönerlerdi. Hayatın verdiği dersten derslerini alırlar, doğru olana yönelirlerdi. Hazreti Ömer Efendimiz Hudeybiye günü Resulullah'a karşı keskin diyebileceğimiz bir tavır takınmıştı.

0: kısa bir süre sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gördü. Kendisi o gün konuştuklarım, yaptıklarım yüzünden hala oruç tutuyor, sadaka veriyor, köle azat ediyorum. Böylece hayır olacağı ümidini taşıyorum diyordu. Her zorluktan sonra kolaylık gelirdi. Her sıkıntıdan sonra ferahlık olurdu. Her yorgunluktan sonra bir dinlenme olurdu. Her karanlıktan sonra bir aydınlık gelirdi. Kula düşen sabırla yürümekti. Sızlanmadan yürümekti. Ulu bir çınar misali olabilmekti. Çınarların gölgesi engin olurdu. Gelenler gidenler gölgesinde huzur bulurlardı. Sükun bulurlardı, dinlenirlerdi. Çınar devasa gölgesini kimseden esirgemezdi. Kimseden bir şey de istemezdi. O sadece verirdi. O bir güvendi. O bir sığınaktı. Gölgesine pisliklere atanları bile görmezlikten gelirdi. Onun kimseden bir beklentisi yoktu. Ulu çınarlar öyle olurdu. Devler öyle olurdu. Engin gönüller öyle olurdu. Rahman-ı Rahim'e sığınanlar öyle olurdu. Onlar sabır dağlarıydı. Ayette öyle beyan ediliyordu. Ey müminler, sabırla ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Namaz her gün kılınırdı. Namaz müminin hayatında canlıydı, diriydi. Kulun Rabbi ile ilişkisini kuvvetli kılandı. Sabırla namazla yardım istenecekti. O halde sabır da namaz gibi sürekli olandı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

bütün dünyaya küskün. Dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok. Bütün hilkat kesilmişler. Bu istirakı tek bir nefha olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali İnsaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım. Ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yad. Zalamın sinesinden fışkıran memdud bir feryat. O müstarak, o durgun mecdi naya öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu. Ne muhrik nameler yara, ne mevca mevc demlerdi. Ağaçlar taşlar ürpermişti, güya suri mahşerdi.

Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdim. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanumanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruh-ı serbazın, ufuklar, budi mutlaklar, bütün mahkum pervazın. Değil bir kayda, sığmazsın, kanatlandın mı ebada, hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişan? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hürüşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanumansız serseriyim öz diyarımda.

ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerç oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ı. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevlan'ı. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden yıldırım hanın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgâh-ı dinin devrilip taş taş sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanımanlar yerde işkenceyle kıvransın. Serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgâhında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

gözlerin gülsün Dilara, zar-ı giryan olmasın. Gönlümün sultanı sen ol, başka sultan olmasın. Bir ömür feryada düştüm, talihim kemdir benim. İsterim, bahtım gibi zülfün perişan olmasın.

her anımı yaktın. Oklar atarak sineyi üryanımı yaktın. Ateşlere saldın, dili büryanımı yaktın. Zannetme ki yalnız dili büryanımı yaktın. Leyla gibi ömrümdeki her anımı yaktın. Canan ele geçmez. Bir lahzada bin can bulunur. Dildeki canan ele geçmez. Dünyada güzeller yarışır. Yusuf-u Kenan ele geçmez. Huslat denilen derde giriftar gezerim. Ahımı duymaz. Hicranına yanmak dilerim. Yanmaya hicran ele geçmez. Çile taksimatı. Bütün şarkılar sustu. Nefesten bir ney düştü. Yüreğim parçalandı. Muamma bir şey düştü. Kadere imanım var. Takdirin tecellisi. Çile taksimatında bize de epey düştü.

0: 사키. 사키, bize bir kasesi yetmez.
1: Hele 3-5 getirin.
0: Nuş eylediğim şerbeti nuş etmeye mehveş getirin. Deryaları vermen bana söndürmeye yetmez. Yanarım. Göğsümdeki ateşleri söndürmeye.
1: Ateş getir.
0: Sesin efsunu. Bir ses beni efsunladı. Ömrüm boyu coştu. Yıllar yılı sandım ki bu ses alemi tutmuş. Şuradan geliyordur diye dağdan dağa koştum. Buldum sesi. Canan,

merdivan oldum bugün. Boynum eğdim bastı canan, merdivan oldum bugün. Mehlika yüz verdi girdim, dilde can oldum bugün. Neyledim nettim bilinmez, attı kalbinden beni. Sormayın, hiçbir yerim yok. La mekan oldum bugün.

Bakara Suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Allah'ın verdiği nimeti onun razı olduğu yerde harcamakla şükür, razı olmadığı yerde harcamak nankörlüktür. İmam-ı Gazali radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

En güzel isimler O'nundur Celle Celaluhu. Değerli dinleyenlerimiz, bundan böyle yeni bir programımızda sizlerle beraber olacağız. Ve bu programımızda bizi ve alemleri yaratan Yüce Rabbimizin Esmaül Hüsna ismiyle müsemma 99 ismi mübarekini tanımaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hem bizlere hem de sizlere bu isimlerin manasını anlamayı, yaşamayı ve muhtaç gönüllere ulaştırmayı nasip eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, insan hayatın neresinde bulunursa bulunsun, ilk ve en temel vazifesi yaratanı ile olan münasebetlerini düzene koymaktır. O Celle Celaluhu ki bize şah damarımızdan daha yakındır. O Allah Celle Celaluhu ki nerede olursak olalım bizimle beraberdir. O Celle Celaluhu ki yaratılış gayemiz onu tanımak, ona iman ve ibadet etmektir. Bütün bunların olabilmesi için idrak çabamızın ona dair hiç olmazsa marifet kırıntılarına ulaşması lazımdır. O dilemeseydi, olmayacak idiysek, o hayat vermeseydi, olmayacak idiysek, o hayat vermeseydi, diriliğe ulaşamayacak idiysek,

وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين.

ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

bir şiir olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim. Son kan damlası çekilir kentin burçlarından, duvar diplerinde adım başı güvercin mumyaları. Ayaklarını gözden yitirir bir kadın, kuyularında donmuş bir yaşamanın uğultuları, cehennem süzülür parmak uçlarından. Akşamın kıyısında bir çocuk, çocuğun tenhalığında bir anne, rüyaları yatağa girmeden hazır, birazdan geceye dökülecekler. Evleri, güya babaları, deniz, daha neler. Bir de balıklar, sabah olursa eğer, birine tabir ettirecekler. Biri dedikleri kim? Elbet dağlarında divane umutlarıyla bizim İsmail. Bir kalbi var dünyada, bir kendi, bir de kefen yerine taşıdığı yazmalı mendil. Onunla kalbini ısıtıyor. Yoksa rüyadan ne anlar İsmail? Bildiği alt yazılar, içli ölüm şarkıları, zaten kalbi ve İsmail bu işi artık bitirecekler. Bir rüya olmalı şimdi, alıp sana gelmeliyim.

bir isyan olmalı şimdi. Alıp sana gelmeliyim. Çünkü geç kalmış bir ceylan yavrusuyla eğlenen benim yüreğim, virane isyanları hasret yerine kullanan damarlar benim, ormanlarımda şiirlerden dökülen geçmiş zaman tortuları, ey yürek, seni sesinden öperim ve ey isyan, karlı dağım benim.